0: Radyo Turkuaz.
1: Ah yandım ben Allah'ım, buna can dayanmaz. Al onu

0: Ankara en iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz.
1: Bahtımdan kara gözler, yanmışım halim küle benzer.

0: kalsın. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Ekim 1964 yılında 1. Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Radyo Turkuaz.
3: İstanbul 93.6.
4: 93.6.
3: Ankara 90.2.
4: 90.2.
3: İzmir 101.
4: 101.
3: Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
2: Radyo Turkuaz.
3: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba başlıyor.

0: kalmıştık çok şükür. Radyo Türkubaz frekanslarında. Amacımız, gayretimiz güne güzel başlayıp güzel de uğurlamak tabii ki. Sizden gelen mesajlarla, sıradaki geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla 6 Ekim Salı sabahına da imzamızı atıyor muyuz?
1: Evet.
0: İş yolunda koyulmuş olan dinleyicilerimize, sevgili öğrencilerimize, öğretmenlerimize, kaptanlarımıza, çoktan işine varanlara, henüz evden çıkmamış olanlara, yani hangi andaysanız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, günaydın.

%60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
1: Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı Eylül ayı enflasyon verileri sonrası 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı %31,49 olarak belirlendi.
0: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, Turkuvaz

0: sesimiz nerelere, kimlere ulaşıyor? Şöyle bir hoş geldiniz turuna çıkalım. Açıldı mı radyolar demiştim. İlk Gül öğretmenim mesaj göndermiş. Canım oğlum açıldı diye. Oh, hoş geldiniz Gül öğretmenim. Günaydın.
1: Günaydın, günaydın, günaydın Uğur'cum.
0: Günaydın Tufan.
1: Ben Tufan ben.
0: Hoş geldin.
1: Gül öğretmenim, ellerinizden öpüyorum. Şu anda sizlerin ve bizlerin sesini birbirinize ulaştıran Radyo Turkuaz ekibinin tamamının mutluluk yakasını hiçbir zaman bırakmasın diyorum.
0: Oy,
1: sizlerin değil, hayallerinizin sizi kovaladığı gün olsun inşallah.
0: Bir de
1: şansınız, bahtınız, yolunuz hep açık olsun. Ne diyoruz? Günaydın!
0: Dın dın dın. Tufan, enerjine sağlık, hoş geldin aramıza. Amin. Ne güzel dua etmek o. Mahmut Eriboğul Kırıkkale'de bizlerle, Hatice de oradan bizleri dinliyor. Mehmet Ali Batman'da günaydınlar, herkese selamlarıyla aramızda. İzmir'de Ali hocamız bizlerle, Turgutlu Seferi herkese selamlarıyla aramızdalar. Güzel yolculuklar olsun. Hatay İskenderun'da Süreyya'ya ulaşıyor sesim, ona da sevgiler selamlar. Zühre Almanya'da bizlerle, Ayşe Gökdemir aramıza katıldı. Günaydın, tabii ki açıldı. Biraz modumuzu yükseltiyoruz. Bir grip gelmiş, gitmek bilmemiş Ayşe'ye. Çok çok geçmiş olsun Ayşe. Aman dikkat etmekte fayda var. Ne olursa olsun, hasta olsak da olmasak da takviyelerimiz önemli. Vitamin destekli beslenmek çok çok önemli. Sıkı giyinmek hepsinden önemli. Çünkü değişen havalarda hani maalesef yenilebiliyoruz. Günümüzün sohbet konusu. Hemşehrilerinizin en iyi yaptığı şey nedir desem? 505 188 30 çift 0.

0: Günaydın, günaydın. Antalya'dan servis kaptan Coşkun. Uğurla güne başladık. Oo. Hayırlı işler, hayırlı yayınlar. Gül öğretmenim, ellerinizi öpelim. Tüm servis kaptanlarına hayırlı işler, bol kazançlar.
1: Çok teşekkürler Coşkun kaptanım. Günaydın.
2: Uğur Bey oğlum, iyi ki hepiniz varsınız. Ay. Hepinize sağlıklı, bol bereketli kazançlar dilerim. Amin. Trafikte olan tüm kardeşlerimin yolları açık olsun. Kazasız belasız hayırlı uğurlu yolculuklar dilerim. Kazançlarına Rabbim Halil İbrahim bereketi versin inşallah. Amin. Serap kızım canım, sesini duydum, çok sevindim. Seni çok seviyorum. Gönlünüzden geçen ömrünüze yazılsın. Günaydın. Gül öğretmen.
1: Günaydın Gül öğretmenim. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Amin dedik o güzel dualarınızla bugüne başlayalım.

yükselken de. Asya Mersin de bizlere eşlik ediyor şu an. Ankara Polatlı'da Yunus bizlerle. Hoş geldin Şevket. Günaydınlar Tuğçe Korkmaz İzmir'de aramıza katılan dinleyicilerimizden. Ve tüm Radyo Turkuaz ailesine Hamza da şu an Kahramanmaraş'ta eşlik ediyor. Günaydın, hoş geldin. Dın dın dın. Evet Dilibal, Zeynep'imiz bu günaydın dın dın dın akımını başlatmıştı. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ve tabii ki Yeşim de İzmir'de bizlerle beraber. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sohbet konumuz, hemşerilerinizin en iyi yaptığı şey nedir? Ama gelin önce bu şarkıyı hep birlikte söyleyelim. Sultanım.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
6: Petrol ofisinde şansa

Her yerde güneş farklı zamanlarda doğuyor. Ama biz güne aynı saatte aynı yerde başlıyoruz.

Bazı şarkıların güzelliği bir de onlara eşlik etmenin apayrı bir güzelliği. Öyle şarkılarla devam ediyoruz ama şöyle bir havanın notlarına göz atalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalığı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle de Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor sevgili dinleyenler. Yağışların yine Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyısında yine Siirt ve Şırnak'ın doğu kıyısında, doğu kısmında Erzurum, Van ve Malatya'nın güneyinde, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Aman dikkat!

0: kitaplar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maksimum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. Bir reklam.
2: Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %71'lerde şu an. TEM'de Samandıra Kartal Kavşak yönünde sağ şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Sultanbeyli gişelerinde de TEM Ataşehir yönüne çıkış sonrası iki aracın karıştığı bir trafik kazası söz konusuydu. Sultanbeyli'den çıkmayı planlayan sürücülerin alternatif yolları kullanması bu anlamda önemli olabilir. Umarım ciddi durumlar yoktur. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Sıla'nın Debbie Blüman'la yapmış olduğu bu düet Acısı Bal. Sosyal medyada da çok konuşuldu. 2010 yılında Sıla ile tanıştığımızda Oluruna Bırak şarkısını söylemişti. 2010'da Oluruna Bırak diyen 2026'da Oluru da yokmuş o yılların diyerek bir dönüşüm yaşıyor. Hangimiz dönüşmüyoruz ki? Devam edelim.
1: Günaydın Turkuaz Dünyası, günaydın Uğur. Herkese güzel bir gün olsun inşallah.
0: Hoş geldin.
1: Hemşirelerimin güzel yaptığı şey SSS22 eski. Yolda olan herkese sağlık diliyorum. Sağınız bozça, yalnız şerittesinizdir. İyi günler.
0: Dersin, çok teşekkür ederim. Sana ve tüm Eskişehir'e sevgiler, selamlar kırmızı şimşeklere. İlda Muğla'da bizlerle beraber. Adana'dan günaydınlarıyla Murat aramızda şu an. Aysun'a ulaşıyor sesim Konya Ereğli'den. Günaydın Cafer abinin servisinde ve öğrencilerle dinliyorlar. Hepsine sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir okul günü olsun. Sohbet konumuz hemşerilerinizin en iyi yaptığı şey.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: ellerinin attığı yerde İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre artısı var. Umran
2: Oto Ekspertiz. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
4: İstecek hissedeceksin.
5: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 6 Ekim 1964 yılında 1. Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Şarkılarla geçmişe yolculuk yapmaya devam ediyoruz sevgili dinleyenler. İlk saatimizi yavaş yavaş geriye doğru uğurlarken. Şimdi de yolculuğumuz 1982'ye olacak. Neşe Karaböcek Günün Birinde şarkısını o tarihte Yedi Renk albümünde seslendirdi. Şarkının sözleri ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan'a ait. Ahmet Selçuk İlkan gençlik yıllarında kaleme alıyor ve kendisini dış görünüşü, yani yakışıklı ya da yeterince karizmatik bulmadığı gerekçesiyle terk eden ilk aşkına yazdığı bir sitem aslında. Gençlikte aşkın gurur kırıcı bir vedası. Hadi gidelim o yıllara. Bu devre...

0: Radyo Türk Mahallesi'niz. Ben Uğur'la güne merhabanın ikinci saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıkla geçen, sorunsuz geçen güzel bir salı günü olmasını dileyerek başlayalım sevgili dinleyenler yeni saatimize. Peki bu saatimize kimlerle başlıyoruz?
1: Günaydın Uğur'cum, günaydın.
0: Günaydın.
1: Eskişehir'den

0: merhabalar tekrar İlhan ve Büşra ben.
1: Hoş geldiniz.
0: Biliyor musun Tuana bugün 17 dakika fazla uyudu.
2: Okay.
0: Sizleri çok seviyoruz. Herkese iyi eğlendiler.
1: Şu an Tuana'nın uykusunu takip edenlerden de biri biziz. İkinize de sevgiler, selamlar olsun. Daha çok uyusun, daha güzel dinlensin. Daha güzel büyüsün tabii ki. Yasin Ankara'da bizlerle beraber iş arkadaşı Fatih ile dinliyormuş. Sıradaki şarkıyı da uçak teknisyenlerine armağan etmemizi istedi. Oldu bile. Hepinize de sevgiler, selamlar, kolaylıklar diliyorum. Zehra günaydın. Hemşerilerimin yaptığı en iyi şey bir Ankaralı olarak Seymen oyununu oynamaları demiş. Oo, tabii ki çok da yakışıyor ve çok da güzel duruyor. Teşekkürler Zehra günaydın. Kayseri'de Aynur'la beraberiz. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Ve Fatma bizi Fransa'da dinlerken bir mum başka bir mumu tutuşturmakla ışığından hiçbir şey kaybetmez. Hemşerilerimin de en iyi yaptığı şey birlik ve dayanışma diyor o da. Yaşa, ne güzel anlattın. Sohbet konumu sevgili dinleyenler. Hemşerilerinizin en iyi yaptığı şey. 505-188-30-00 sesli yazılı mesaj attığımız.

0: Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarla ve her tarzında en ileriyle güne merhaba demeye kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili dinleyenler. Siz de bizde kalın.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ben bilimci uzay biyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Bir iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanal.

arttırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferrari Artline artısı var.

0: FM. Reklam.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Canlı yayınlarımızı

Güne merhabaya, günün öne çıkan gelişmeleriyle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin uzay vizyonuna dair konuşan Erdoğan, Türk milleti gök biliminde zengin birikimine sahip dedi. Bugün Türkiye kendi uydusunu üreten, tasarlayan ve uzayda test eden ülkelerden biridir ifadelerini kullanırken, uzayın silahlandırılmasına da tepki göstererek fevkalade yanlıştır, dahası tehlikelidir mesajını verdi ve Türkiye'nin büyük hedefler peşinde olduğunu da vurgulayan Erdoğan, yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'inin üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır dedi. Öte yandan A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında da deplasmanda İtalya ile karşılaştı. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayan mücadele ATV'den naklen yayınlandı. Gruptaki ilk 3 maçını kaybeden Türkiye, İtalya deplasmanından da puan alamadı. 3-1 mağlup oldu. Maalesef 4-1'lik ve 4'te 4 yenilgiyle büyük üzüldü.

Yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 seviyesinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %76'lara ulaştı. O3 Bayrampaşa Vatan Caddesi yönünde sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılmış. Bölgedeki trafik bundan kaynaklı yoğunlaşmakta. Öte yandan Akom Tem Hastal yönünde bağlantı yolunda da sağ şeritte bir araç arızası uyarısı var. Orada da bir şerit trafiğe kapalı. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli, kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle.

0: Selterimizi 8.26 yaptık bile sevgili dinleyenler. Güne merhaba da. Peki bu anımıza kimler ortak oluyor?
1: Uğur Bey günaydın. Sizi dinliyorum. Şu anda Şekerpınar'da seyir halindeyim. Servis şoförü ben.

0: Alçın ben.
1: Hoş geldin.
0: Seni dinlemekteyiz her zamanki gibi. Kulağımız sende.
1: Oley.
0: Buradan bizleri dinleyen, Radyo Turkuaz'ı dinleyen kimler varsa onlara da bütün şarkıları armağan edelim. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi bu yayının bir sloganı var.
1: Evet.
0: Günaydın. Dım dım dım. Hoşçakalın.
1: Yolun açık olsun Yalçın. Günaydın. Hoş geldin aramıza.
2: Ben Bursa'dan Aslı.
1: Günaydın.
2: Her sabah işe giderken Cansu arkadaşımla sizi dinliyoruz. Motive oluyoruz. Günaydın. İyi yayınlar. Sizleri çok seviyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. İkinize de bizden çokça sevgiler, selamlar olsun. Güzel bir gün olsun o halde. Arif bizlerle beraber. Ona da sevgilerimizi gönderelim. Afyon'da şu an bizleri dinliyor. Teşekkür ederiz. Songül hoş geldin. İstanbul'da bizlerle. İstanbul'da Deniz Acar de şu an bizleri dinleyen dinleyicilerimiz arasında katıldı bile. Hoş geldin. Sefalar getirdin sen de. Hakan, Aksaraylıyım. Aksaray'ın çok gurbetçisi olduğu için hani hemşehrilerimin birazcık böyle Türkiye'nin de en pahalı şehri olmaya doğru ilerliyor. Hollanda'da bizleri dinliyor şu an Hakan yakın. Hani ama en iyi yaptığı şey konusu gurbetçi olmaları mı? Bunu mu anlamam gerekiyor? O da iyiymiş. Peki bakalım daha neler gelecek. Hemşerilerinizin en iyi yaptığı şey.

0: Sohbet konumuz hemşerilerinizin en iyi yaptığı şey ya, ben de bir Kırşehirli olarak bizim hemşerilerimizin de en iyi yaptığı iki şeyi söyleyeceğim. Birincisi pekmez, ikincisi de türkü yazıp söylemek. Mesela Neşet Usta'mızın, Neşet Ertaş'ın yazmış olduğu Doyulur Mu? Trabzonlu olsa da Öykü Gürman da çok güzel türkü söylüyor zaten. Bir diğer Kırşehirli İsmail Altunsaray'la çok da güzel bütünleşti. Şimdi kısa bir ara.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. FR Art Line artısı var.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Reklam.
5: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Diyanar günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarını bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu bir havaya hakim olacağı söyleniyor. Ama il olarak Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken yağışların bazı illerimizde daha artacağı, daha kuvvetli olacağı tahminler arasında nedir? Hangi illerdir? Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Van, Malatya, Hatay'ın kıyı kesimi daha çok Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. O yüzden aman dikkat.

0: dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Bu frekansta hayat

Saatlerimiz 8.46 olmuşken sizden gelenlere şöyle bir baktım da çok kıymetli bir mesaj var sevgili dinleyenler. Radyonun çok kıymetli bir dostluğa vesile olmasını anlatan mesaj. Deniz Ercer Ekinci İstanbul'da bizleri dinliyor. Yıllar önce, tam 10 yıl önce yine bir radyo programına mesajla başlayan tanışıklığımız ve onun geldiği yer. Herkese de iyi gelsin istiyoruz. Biz geçen hafta Oya'yla birlikte Mardin'i, Midyat'ı ve Diyarbakır'ı gezdik. Radyoda başlayan hikayelerin buralara uzanacağını biz bile düşünemezdik. Ayağımızın tozuyla İstanbul'a gelmişken de yine bir radyo dostu olarak bu güzel hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum diyerek mesajını gönderdi Deniz Acar. Oya yurt dışında yaşıyor ve bizim hikayemizi duyan insanların bize bakışlarındaki şaşkınlığı yakalamak çok keyifli. Siz nasıl tanıştınız diye sorulduğunda radyoda. Ne kadar kıymetli değil mi? Daim olsun dostluğunuz. Radyonun bu güzelliklere vesile olması da ayrı bir mutluluk sebebi tabii ki. Zeynep Adana'da bizlerle beraber. Hemşehrilerim en iyi kebap yapar mesajını gönderdi. Of! Hani Türkiye'yi de aşmış, dünyaya mal olmuş bir namdır o aynı zamanda. Mardin'de Loran da bizlerle beraber. O da aynı şekilde Mardinlerin de en iyi yaptığı şeylerden biri tabii ki medyada olmasıdır diyor. İsviçre'de Fatma bizlerle beraber. Günaydın, hoş geldin. Esra aramıza katıldı İstanbul'da. Yine Furkan da bizleri İstanbul'da dinleyen dinleyicilerimiz arasında. Onlara da sevgilerimizi gönderelim. Bir Elazığlı olarak en iyi yaptığımız şey Malatya ile sataşmak demiş Ece. İlk defa duyuyorum. Neden? Aydınlatırsan çok sevinirim Ece.

0: Güne başlarken her anınıza güzellik katan şarkılara kısa bir ara vereceğiz sevgili dinleyenler. Sonrasında yine kaldığımız yerden devam. Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: arttırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: MCV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

İkinci saatimizin de yavaş yavaş sonuna doğru gelirken, bütün olan bitene rağmen elimizde kalan tek şey ne sevgili Ener? Yaşamak. Onu da en güzel şekilde yaşamaya çalışıyoruz tabii ki, ama bambaşka coğrafyalarda neler neler olup bitiyor da hani bizim bütün dertlerimiz on ufacık oluyor, onların yanında gibi hissettiriyor. Elbette. Ama bunu farkına varmak olanları da tabii ki dertleri de küçültmüyor. Bunun da farkındayız. Herkesin derdi kendine dağ gibi bir durum. Ama yani sadece imkansız zannettiğimiz şeylerin mümkün kılınacağına dair bir işaret olabiliyor onlar. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu'nda çok kısa bir diyalog var. Ben dün akşam mühim bir karar verdim diyor. Neye? Yaşamaya. İşte yaşayacağız sevgili dinleyenler. Düşeceğiz, kalkacağız fakat yaşayacağız. Mesela bugünü yaşamamız için verdiyse Allah en güzel şekilde yaşamak da nasip olsun.

0: Türk Mazdesiniz. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz de hoş geldiler. Onların da günleri aydın olsun. Sağlıcakla ve huzurla geçen çok güzel bir salı günü olmasını dileyerek başlayalım yeni saatimize de. Peki kimlerle başlıyoruz yeni saatimize? Yeşim'le.
1: Günaydın Uğur'cum, iyi yayınlar.
0: Günaydın.
1: Kucak dolusu sevgiler, selamlar. Radyo Turkuaz'ın bana kazandırdığı kıymetli ablalarım. Almanya'daki Elvan ve Gülay ablama, gönül dostu Fısnım'a, bir de sana gelsin sıradaki şarkı. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar herkese.
0: Çok teşekkür ederiz. Radyonun kazandırdıklarını saymakla bitiremez insan değil mi? Ne mutlu. İyi ki radyo. Yine az evvel Ece Elazığ'dan bize ulaşırken Malatya ile sataşmak demişti ya, sebebini sormuştum. Aslında bir sebebi yok diyor. Tatlı bir atışma var aramızda. Sadece aramızda. Hoşumuza gidiyor demiş. Evet, bu yaygın bir durum. Daha çok aslında birincisi sporla alakalı, futbol takımıyla, şehrin futbol takımıyla alakalı, bir de yemekle alakalı. Bazı şehirlerimizde bayağı bir yarış rekabet içinde olabiliyor. Antalya'dan selamlarıyla Esra da bizlerleymiş.
2: Konyalıların yaptığı en iyi şey pazar sabahı Konya pilavına gider.
0: Pardon.
2: Gerçek gurmeler pazar sabahı Konya pilavı yer.
0: Oo, teşekkür ederiz. Hoş geldin aramıza. O zaman Konya'da pilav yiyeceğiz.

0: Az evvelki Konya mesajının devamı geldi sevgili dinleyenler.
1: Antalyalıların yaptığı en iyi şey sabah sabah piyaz yemektir.
2: Afyonluların yaptığı en iyi şey sabah keşkek yemeye gitmektir. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim üçünüze de, Esra ve yanındakilere. Güzel bir gün diliyorum. Antalya'dan selamlarıyla aramızdalardı. Yüreğinize sağlık. Aydınlandık. Oralara gittiğimizde onları yemek de o zaman aklımızda bulunsun. Hemşehrilerinizin en iyi yaptığı şey sohbet konumuz. Kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Çamaşır makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir.

0: otosor.com.tr.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
3: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da.

Güne merhabaya, gündeme dair önemli gelişmelerle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde çok önemli mesajlar verdi ve Türkiye'nin uzay vizyonuna dair konuşan Erdoğan, Türk milleti gök bilimine zengin birikime sahip diyen Erdoğan, bugün Türkiye kendi uygusunu üreten, tasarlayan ve uzayda test eden ülkelerden biridir ifadelerini kullandı ve uzayın silahlandırılmasına da tepki göstererek fevkalade yanlıştır, dahası tehlikelidir mesajını verdi. Türkiye'nin büyük hedefler peşinde olduğunu da vurgulayan Erdoğan, yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay uzay aracımızın %80'inin üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır mesajını da paylaştı. Öte yandan milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 4. maçında deplasmanda İtalya ile karşılaştı. Türkiye saatiyle 21.45'te başlayan mücadele ATV'den naklen yayınlandı. Gruptaki ilk 3 maçını kaybeden Türkiye, İtalya deplasmanında da maalesef umduğunu bulamadı ve 3-1 maçta.

mağlup oldu. 4 maçında puanla tanışamadan sürdürdük. Çok çok üzüldük. Hem de çok. Öte yandan spora dair önemli bir gelişme de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MYK soruşturması kapsamındaydı sevgili dinleyenler. Gözaltına alınan üst klasman hakemi Yasin Kolla yardımcısı hakem Göktuğ Hazar Erel hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İki hakem ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandılar.

yol durumu. İstanbul'da trafik yoğunluğu %56 oranında kent genelinde sevgili dinleyenler. Bu oran Anadolu yakasında %63'lerde devam ediyor. E5 üzerinde Yenibosna Şirinevler yönünde yan yolda sol şeritte bir araç arızası uyarısı var. Bu nedenle bir şerit trafiğe kapatılmış. Yine E5 üzerinde Merter Cevizli Bağ yönünde de sağ şeritte bir araç arızası nedeniyle de bir şerit trafiğe kapalı. Her iki bölgede oldukça yoğun kullanılan bölge. Yoğunluğa da yoğunluk katan bir durum bunlar. Umarım ciddi durumlar yoktur ama. Yollardaki bütün dinleyenlerimize dikkatli kurallara uyarak iyi yolculuklar dileklerimizle

0: Uğur'cum günaydın, hayırlı sabahlar.
1: Günaydın.
0: Aydın Çinelilerin en iyi yaptığı şey, bir misafirle gittiğimizde herkesin tek tek halinin hatırını sorulması. Oo. Günaydın, hayırlı işler.
1: Durmuş günaydın, çok kıymetli herkesin iyi olduğunu bilmek.
2: Merhaba, güneşli bir günden Bursa'dan selamlar.
1: Günaydın.
2: Bursa'da aptalda simit, tahinli pide ve çay. Muhakkak Bursa'ya gelenlerin yemesi gerekir. Çok güzeldir. Tavsiye ederim. İyi yayınlar dilerim. Kendinize iyi bakın.
1: Aslı, çok teşekkür ederiz bu güzel tavsiye için. Aklımızda olacak mutlaka.

Ay, uzun bir aradan sonra güzel İzmir'in güzel sabahından herkese günaydınlarıyla aramızda. Hoş geldin, sefalar getirdin Alpay. Bir daha arayı bu kadar açmayalım. Bu güzellikleri paylaşman lazım. Sadece sana kalmasın değil mi? Günaydın.

0: bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com.
6: Turkuazradyolar.com.
5: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuaz Radyo.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgesel olarak Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla yine il olarak da Antalya, Sivas ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü de sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ama bazı illerimizde yağışlar şiddetini artırıyor sevgili dinleyenler. Özellikle Osmaniye, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Ağrı ve Kars çevreleri, Hatay'ın kıyıları, Siirt ve Şırnak'ın daha çok doğusunda, Adıyaman, Diyarbakır'da, Erzurum ve Van ve Malatya'nın da güneyinde sevgili dinleyenler yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da da toz taşınımının da görülebileceği tahminler arasında.

Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Fendi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto Ekspertiz.

0: Saatlerimizi 9.45 yaptık bile. Peki kimlerle bu anı paylaşıyoruz? Zehra'yla. Elazığ Spor ile Malatya Spor artık çok güzel bir kardeş takımı oldular. Elma şeklinde bir elmanın iki yarısıyız. Bir Elazığlı olarak bunu paylaşmak istiyorum demiş. Şahane. Çok teşekkürler Zehra. Damla İzmir'de bizlerle. İzmirlilerin en iyi yaptığı şey sabah kahvaltıda ya da yaz gecelerinde fırından yeni çıkmış sıcacık boyozla birlikte yumurta yiyip çay içmektir diyor. Oh mis. Sevilay yarımızda. O da şu an Alaçatı'da bizlerle beraber. Hani denizde, doğanın neresinde olduğunun önemi yok. Her yerden sevgiler, selamlar diyerek İbrahim Deviren'le birlikte dinliyorlar. Bizden de ikisine sevgiler, selamlar olsun. Ve bizleri dinleyenler arasında Yunus da var.
1: Günaydın, hayırlı yayınlar.
0: Teşekkürler Yunus.
1: Osmaniye'de bizim en çok yaptığımız şey
0: nedir?
1: Sabah olsun, öğlen olsun fark etmez. Osmaniye simidiyle şalgam yemek. Hayırlı yayınlar.
0: Hiç denememiştim simidi şalgamla. Deneyebiliriz. Yunus Emre, teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıları Ahmet Ünkaya'dan İskenderun'da. İskenderun Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi'ne armağan etmemiz istendi. Oldu bile. Kolaylıklar diliyorum. Ayhan Sivas'ta bizleri dinliyordu. Yine İlhan'a ulaşıyordu sesim Eskişehir'de. O da tabii ki çi böreğimiz meşhurdur. Mutlaka bekleriz diyor. Ama ekip olarak eksiksiz herkesi. İlhan çok teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Edirne'de Aylin aramızdaydı. Yine Zeynep'te Adana'da bizlerle bu ana ortak olan dinleyicilerimizdendi. İyi ki varsınız.
2: Radyo Turkuaz.

Ultra Mega Premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

Müzik hep yanında. turkuazradyolar.com. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

Radyolar mobil uygulama. Sen neredeysen müzik orada. Turkuaz Radyolar.com. Turkuaz Radyolar.com.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Ekim 1964 yılında 1. Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları bazında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79 ile yüksek öğretim eğitiminde görülürken en fazla fiyat düşüşü %24,41 ile taze turunçgillerde gerçekleşti. Yüksek öğretim eğitimini kaze hurma, incir ve tropikal meyveler izlerken fiyatı en çok düşen ürünler arasında kaze sebze ve meyveler öne çıktı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Ve Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Yine her birinizin güne başlama yolculuğuna eşlik etmeye çalıştım. Umarım yüzünüzde ve yüreğinizde küçük de olsa bir tebessüme sebep olabilmişimdir. Saatler onu gösterdiğinde önce Enis Yıldırtan'dan Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeleri dinleyeceğiz. Akabinde ise mikrofonda gönül dostu Füsun sizlerle birlikte olacak. Gününüzün iki saatine ortak olmak için. Umarım her birimiz için evvela sağlıkla sonra da huzurla geçen çok güzel bir salı günü olur sevgili dinleyenler. Tabii ki kısacık zamanımızda da keşkelerimiz olmasın diyeceğiz. Siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. İyi ki varsınız. Müsait olanlar için akşam 21'de güne güzel bir veda etmek adına Uğur'la Ay İşi programında tekrar buluşacağız. Geceye yakışan şarkılar ve şiirler dinleyeceğiz. Sizleri de bekleriz saat 9'da. Ama yarın da yine yeni güne beraber başlamak adına Uğur'la Güne Merhaba'da sabah 7'de kavuşmak üzere.
1: Şu aşkın hiç adaleti yok mu? Gönülden sevene gönül veren yok mu? Şu aşkın hiç...

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın komite toplantısı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu toplantıya iştirak etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündemle girdi. Bugün başlayacak çalışmalarında ilk gündem maddesi Türkiye Kızılay Kanunu teklifi olacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian kapıları kapattı. Pezeşkian, devamlı yaptırımlar uygulayan, suikastler düzenleyen ve anlaşmaları bozan bir düşmanla müzakere etmenin anlamı yok dedi. Yağışlar yurtta etkili olmaya devam ediyor. Yurdun doğu kesimleriyle Hatay ve Osmaniye'de beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü yağış nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 7A uydusunun yapımında sözleşme sürecinde olduklarını belirterek, muhtemelen Kasım ayı içerisinde TürkSat 7A'nın sözleşmesini bitirerek üretim sürecine başlayacağız dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres,

0: Ekim 2023'ten bu yana Filistinli sivillerin hala dayanılmaz koşullara katlandığını belirterek Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin zamanının geldiğini vurguladı. Amirli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. maçında dün İtalya ile deplasmanda karşılaştığı maçta 3-1 mağlup oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ve huzurlarınızda gönül dostu Füsun.

0: Çok karışığım, gel.
1: Geldi geldi kumral geldi. Her renge selam olsun gönlümün dostları. Hiç unutmuyorum, yıllar önce ilk böyle bir imza günümüzde radyoda gönlümün dostları. Çok enteresan bir şey olmuş, çok enteresan. Böyle tabii bizleri kimse tanımıyor, bilmiyor, görmüyor. O zaman böyle sosyal medya yok. İmza gününde bir hanımefendi geldi, dedi ki ben siz sarışın zannediyordum. Ama böyle bir baktı ki bana, o zaman da kumral bile değil, belki böyle biraz kızıllıklar falan var saçlarda. Çok üzülmüştüm ben o... Dedim yani benim rengim böyle dedim. Acaba sizin için değiştirsem mi bir Gönül dostu füsun başladı. Geçmişin ve günümüzün en iyi şarkıları ve hikayelerimizle tabii ki. Bitmeyen hikayelerimizle yayındayız. Bizim şarkımız. Hazır mıyız? Beraber söylüyoruz.

0: Kestirme diye girdiğin yolda trafiğe mi takıldın? Sorular çalışmadığın yerden mi geldi? Fedakarlığın görevin mi oldu? Hepsi için gönül dostu füsun. Hepsi için gönül dostu füsun.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: anlattığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
3: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İşte şu iyi hissedeceksin.
4: Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com.
5: Turkuazradyolar.com.
4: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. Turkuazradyolar.com.
6: Canlı yayınlarımızı

0: Radyolar mobil uygulama.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlar.

ben de halimi şikayet etmiyorum ama yani olumlu şeylerle, haberlerle başlıyorum. Bir sonra bakıyorum ki bir mesaj giriyor, sinirimi bozacak. Sonra işte bir banka arıyor, şöyle bir şey. Bir diyorum ki şükürler olsun, nefes alıyorum. Bir geliyorum yayınıma çiçekler açıyor. Bir yayın bitiyor, bir toplantıda belki yüzüm buruşuyor. Yani ne kadar dalgalanmalı bir hayat değil mi? Ne kadar bir de hızlı böyle geçiyor her şey. Yani bu çağ gerçekten zor çağlardan biri yine gönlümün dostları. Yine de diyorum ki Rabbime sığınıyorum. Onun o nuruyla, onun o sevgisiyle şöyle bir gönlümü ferahlatıyorum. Ardından da diyorum ki hadi bakalım başladık. Gün ne olursa olsun en iyi şekilde bitsin.

sosyal medyaya stüdyodan bir video çekip hazırladım. Birazdan bakabilirsiniz. Instagram, Facebook'ta ve X'te varız. Instagram'da özellikle dertleşiyoruz, yazışıyoruz. Videolarımızın altında, fotoğraflarımızın altında çok güzel şeyler yazıyorsunuz. Öyleyse bekliyorum. Bunun adı Sevda dedik. Nalan Hanım'ı da andık tabii ki. Ona da buradan selam olsun. Bir bakın bakalım. Nerelerden beni dinliyorsunuz? Hangi şehirlerden? Özellikle Instagram'da Radyo Turkuaz'ı sevenler sevdiklerini de etiketleyerek mesaj bırakabilirler. Çünkü ben bugün coştum orada. Bunun adı Sevda dedim ama kime seslendim biliyor musunuz? Seslerden oluşan koskoca bir dünyayız biz dedim. Sesimize ses veren dinleyicilerimizle sıcacık bir aileyiz biz. Yani size seslendim, iyi ki varsınız dedim. Hadi bakalım, sosyal medyada bekliyorum sizleri. 505-188-30-0'da WhatsApp mesaj numaram.

Antep hoş geldin Gaziantep. 94.7 Hülya'yı görüyorum şu an. Sen de bizim dert ortağımızsın demiş ya canım benim. Sizler de benim. İzmir geldi 101. Nigar gelmiş efendim. Şu an Barbiko ofisinde kaç kişi bizi dinliyormuş maşallah. Burası Radyo Turkuaz. Nazan bakalım 5.45'te açtı dükkanı. Hadi bakalım ya, çok da güzel bir story gelmiş. Çok teşekkür ediyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin diyorum. Esnafımıza buradan selam olsun. Zübeyde'miz gelmiş ya. Morlar, pembeler, lilalar ne kadar çok yakışmış yalnız sana. İşte budur diyorum. Yeni bir iş hayatı. Ay sırtın yere gelmesin. O kadar mutluyum ki senin için. Hadi bakalım bismillah. Güzel haberlerle dönüyorum Zübeyde'ciğim. Kamile'miz geldi. Ardından Kübra'm, adaşım geldi. Canım benim, onun için de bir şarkı göndereceğim. Serpil'imizi görüyorum. Özlem'imizi görüyorum şu an. Beril'cim hoş geldin. Sevim, sen de ne kadar güzelsin o sarı kıyafetlerle.

0: Nergis'im o güzel çoraplarını almış da pazara gitmiş. Hadi bakalım Nergis'imizi bulun diyorum. Selam olsun, pazarda da bizi dinleyen dostlarımız var. Çok güzelsiniz, çok tatlısınız. Asya'cığım hoş geldin, Yeşim hoş geldin, Songül, Hatice, Deniz, Adana'dan Zeynep'lerimiz var, Fatmalarımız var efendim. Antalya'dan Ebru'muzu görüyorum, ona da bir merhaba diyelim. Kısacık bir reklam molası, ardından şöyle Tarkan'la bir dudu dudu dilleri diyelim mi, var mısınız?
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın, geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Auto Expertise.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. FR Art Line artısı var.
4: Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com
5: turkuazradyolar.com.
4: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. turkuazradyolar.com.
6: İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatta

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

Şimdi bugün birazcık daha sert konuşabiliriz. Mesela hayırdır, hayırdır diyebiliriz. Ama ondan sonra hemen geri kaçın. Bak bunu söyleyin ama sonra geri kaçın. Yani daha fazlasını ilerletmeyin. Nasıl yapacağız mesela? Biraz fazla anlayışlı olduğunuzda insanlar size karşı biraz fazla düşüncesiz mi davranıyorlar? Hayırdır dünya? Hayırdır gönlümün dostu? Sürekli iyi davrandığınızda insanlar bunu bir ayrıcalık olarak görmek yerine sizin bir görevinizmiş mi görmeye başlıyorlar. Ve onlara da bir hayırdır diyeyim bakalım. Başka ne diyebiliriz? Bazı insanlar sizi kaybetme ihtimaliyle karşılanana kadar değerinizi fark etmiyorlar biliyor musunuz? Tam böyle giderken hayırdır ne oldu? Hadi bakalım, hadi bakalım deyin. Sınırlar koymaya başladığınızda sadece sizi gerçekten seven insanlar hayatınıza kalıyorsa işte onlara hoş geldin deyin ya. Sizi çok seviyorum demeyi de unutmayın. Radyo Turkuaz'da gönül dostu Füsun'dasınız. Ay ne kadar çok mesaj geldi bugün. Bir enerji akıyor stüdyoya. Meldemciğim hoş geldin. O videolar nedir öyle? Kahvenin yanında. Birazdan Instagram hikayede sizden gelenleri de paylaşacağım. İkinci Aysun'um gelmiş. Tansel Beyciğim gelmiş. Kayseri'ye selamlar gönderiyorum. Bak diyor hem çalışıyoruz hem de seni dinliyoruz. Benim.

0: ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProEase ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Çok tatlısınız ya. Geliyor şimdi, hayırdır mesajları geliyor. Herkes böyle kendi içindekileri dökmeye başlamış. Ben okuyorum, siz gönderin. 505-88-30-0. Mesela herkesi mutlu etmeye çalıştığınızda en çok kendinizi ihmal ediyorsunuz ya. Ya biri de gelip de gel bir saçlarını toplayayım, gel ben sana şöyle güzel bir kolye alayım, bir şeyler alayım falan demiyor ya. İşte onlara hayırdır diyeyim. Hayırdır. Yani sizi hiç görmüyorlar ya. Sadece kendileri nasıl beslenirim diye düşünüyorlar. Ya da kendinize gösterdiğiniz saygı artınca size davranışları değişiyor ya bazılarının. Onlara da hayırdır diyeyim. Adam şimdi...

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz.
1: Radyo Turkuaz.
2: İzmir Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
4: Mardin 47 her zaman Radyo Turkuaz dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
5: Bursa Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Hatay Radyo Turkuaz dinliyor.
7: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
1: Radyo Turkuaz.
9: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
11: Giresun Türkiye'nin bir numarası Radyo Turkuaz'ı dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz.
1: Radyo Turkuaz.

Şimdi ben Mayın Tarlası şarkısını çok severim. Sizler de sever misiniz bilmiyorum ama çevremin sesini ve bu şarkıyı sevenlerle birlikte şöyle son ses stüdyoda dinlemek istiyorum. Var mısınız dostlar? Bir süre zor olacak ama sonra her şey yoluna girecek. Ben hafta sonu şimdi kitabı tamamlamak üzereyim Allah'ım. Bir türlü veremiyorum çünkü yazdıkça yazıyorum. Yazdıkça yazıyorum. Bizim hikayemiz, siz varsınız, ben varım, yaşadıklarımız var. Dedim acaba ben ne yapsam 5-6 ciltlik bir şey. Hafta sonları oturdum mu kapanıyorum eve, yazıyorum da yazıyorum. Ama şunu içtenlikle söyleyebilirim ki bana ilham oldunuz. Hazır mıyız? Beraber söylüyoruz.

sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Oto ekspertizle aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
1: Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
4: Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com.
5: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir. Turkuaz

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 6 Ekim 1964 yılında 1. Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı.
2: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.

Tam da güz mevsimi, her ne kadar ayrılık dese de ben yine de inanmak istemiyorum. Belki gri, belki ortam biraz daha böyle sisli, bulutlu ama her şeye rağmen insan her yerde güneş açabilir isterse. Birinci saatimiz geride kaldı, yeni saatimize merhaba diyeceğiz. Haber merkezimize bağlanalım, ardından geliyorum.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın komite toplantısı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu toplantıya iştirak etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündemle girdi. Bugün başlayacak çalışmalarında ilk gündem maddesi Türkiye Kızılay Kanunu teklifi olacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında asayiş konulu güvenlik toplantısı yapıldı. Toplantıda sahadaki gelişmeler ve gelecek dönemde atılacak adımlar ele alındı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda

0: gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı. Karadeniz'de palamut bolluğu devam ediyor. Balıkçı tezgahlarında satışa sunulan palamut 100 ila 150 lira arasında değişen fiyatlara sahip. Palamutun yanı sıra hamsi 200, somon 350, levrek ve çupra ise kilogramı 500 liradan satılıyor. E-Devlet Sigortalarım sayfası güncellendi. Vatandaşlar artık hasar dosyası eksper raporlarından kaza tespit tutanaklarına kadar pek çok bilgiye tek bir platform üzerinden hızlıca erişebilecek. 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı. Türkiye'de her yıl yaklaşık 32 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı 493 kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezleriyle ücretsiz kanser taramaları yapılabiliyor. Son 2 yılda 5,1 milyon vatandaşa meme kanseri taraması yapıldı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

haber merkezimize Enis Yıldırtan'a teşekkür ediyoruz. Sağlığımızın da ne kadar kıymetli olduğunu unutmayalım diyorum. Bazen kendimizi o kadar çok ihmal ediyoruz ki korku da olmasın içinde. Tedbir her şeyden önemlidir. Teşekkür ediyorum Enis'ciğim. Uyarıların önemliydi, kıymetliydi. Yeni saatimizde de 500-588-30-0'daki dostlarım. Ve sosyal medyada bir videom var stüdyodan. Özellikle Instagram @radyoturkuaz @gönüldostu Füsun, buluşalım orada. Yarıma

Şimdi dostlar, evlatlarınızla konuşuyor musunuz? Hani okuldan geldikten sonra onlara bazı sorular sormamız gerekiyordu. Sizde durum nedir diyeceğim. Hani merak ediyorum ama yani gün geçmiyor ki yine böyle elimiz yüreğimizde. Acaba bir şeyler olacak mı? Okullardan bir haber gelecek mi? Ve ne yazık ki bugün Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı bir saldırıda 8 öğrencimiz yaralandı. Allah'ım onlara yardım etsin diyorum. Yaralı öğrencilerin hastanedeki tedavileri sürüyormuş ama olayla ilgili 15 yaşındaki öğrenci de gözaltına alınmış gönlümün dostları. Yani burada gerçekten ne olur bir şekilde çocuklarımızla iletişimimizi daha bir güçlendirmemiz, onların kaygılarını dinlememiz, herhangi bir tehdit ya da şiddet belirtisinde okul yönetimiyle konuşmamız, devamlı etrafındaki arkadaşlara daha bir tabii ki onları korkutmadan, onlara kaygı vermeden, onların yani güvende olduklarını da hissettirerek, ki biliyorsunuz en son birçok çocuk okula gitmek istemediğini söylüyordu. İşte böylesiz durumlardan dolayı veliler böyle bir panik oluyorlardı ama yok. Oranın güvenli olduğunu bunu hissettirerek ama kendimiz birey olarak, çocuk olarak, genç olarak neler yapmamız gerektiğinde onlara devamlı söylememiz. Yani aslında her zaman onlarla ilgili olmamız gerekiyor. Yani yaşadıkları bir korku varsa, bir endişe varsa, şüphelendikleri bir şeyler varsa, güvende hissetmiyorlarsa lütfen bir şekilde konuşarak bunları öğrenmeye çalışın ve çok hızlıca okul yönetimiyle de bunları konuşun diyorum gönlümün dostları. Yani ne diyeceğimi şaşırıyorum tabii ki. Bir şeyleri yargılamak istemiyorum. Daha sakin kalmak istiyorum ama şu an söz konusu evlatlarımızsa onlar için ne yapmamız gerekiyorsa lütfen her şeyi, işi gücü, başka şeyleri, şu elimizdeki telefonları, tabletleri, her şeyi bir kenara atın, şu sosyal medyayı falan, lütfen evlatlarınıza odaklanın diyorum gönlümün dostları.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde.

0: gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
1: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Aralarda öksürüyorum, duymuyorsunuz değil mi Gönül? Çok enteresan. Eskiden grip olurduk, 3-4 gün böyle semptomlar belliydi. Ondan sonra ilacımızı içer, dinlenirdik falan, toparlardık. Şimdi böyle değişik değişik, farklı farklı bir gelişi var bu hastalığında. Yani önce boğazınız acıyor, bir müddet onunla bir boğuşuyorsunuz. Arkasından nezle olayım mı, olmayayım mı, burun aksın mı, akmasın mı? Oho, böyle devam ediyor. Ama iyiyim, iyiyim, şükürler olsun, iyiyim. Geçecek, geçecek. Yani şu an öz solunum yollarıyla ilgileniyorum. Canım ben diyorum. Kendime çiçekler falan... Ya bir şey söyleyeceğim şimdi, çiçek falan derken. Ya bu benim tabii ki görüşüm. Sizin görüşlerinizi de çok merak ediyorum. Bir dinleyicim demiş ki, lütfen yayınında prenses erkeklerden bahseder misin? O ne dedi? Bu nedir? Yani şimdi sosyal medyada hep görüyoruz böyle, yok prenses erkekler. Şimdi prenses ve erkekleri yan yana koyduğunda gerçekten ben çok üzülüyorum. Böyle bir şey biçilmesi, böyle bir rol gibi. Yani ilişkiler, beklentiler, belki de değişen erkeklik rolleri üzerinden bunu konuşmak gerekiyor. Ama bana biraz değişik geliyor, farklı geliyor gönlümün dostları. Siz ne düşünüyorsunuz? Biraz merak ediyorum. 500-588-30 çift 0. Şimdi tabii ki yargılamadan da konuşmak gerekiyor gönlümün dostları. Yani prenses erkek ne demek? Yani sizin aklınıza ne geliyor şu an öyle bir şey söylediklerinde? Yani erkeğin ilgi, özen ve bakım beklemesi sizce normal mi? Değil mi? Kadınlardan beklenen bazı şeylerin erkekler tarafından beklenmesi hemen neden prenseslik olarak algılanıyor mu? Bunu bir konuşmamız gerekiyor. Ama yani bir erkek de karşıma bana neden çiçek almıyorsun derse ben orada dururum. Ben orada hayırdır kardeşler? Ya da benim için neden plan yapmıyorsun? Bugün niye benimle ilgilenmiyorsun? Ya ben de şımartım. Şimdi biz bunu kendimizden alışığız. Kadınlar narindir, naziktir. Yani biyolojik olarak da baktığımızda gönlümün dostları erkek ve kadın olarak tabii ki duygularımız var. Duygular çok önemli. Ben zaten ağlamayın demem asla bir erkeğe. Ağlayın da derim, duygularınızı da gösterin. Ama bu nazlanma falan olayları pek bana göre değil, ben size söyleyeyim. Yani geçip de bana niye çiçek almıyorsun diyen biri varsa, ne prensesi, hayırdır nedir deyip artık sonrasını söylemiyorum. Şimdi bunları söyleyenler gerçekten prenses erkek mi olmuş oluyor? Yani asıl aslında burada konuşulması gereken şu olabilir mi? Bir erkeğin ilgi ve özen beklemesi gerçekten prenseslik mi, yoksa artık ilişkilerde

Karşılıklı mı konuşuluyor bu durum? Yani tabii ki ben sevdiğime, eşime ilgimi de gösteririm. En güzelinden, en böyle hani gösterilmesi gerekenden, ama burada bir şeyleri ayrımını yapmak gerekiyor. Yani böyle bir şımarıklık, naz bence hiç erkeğe de yakışmıyor. Tövbe tövbe, olmuyor ya. Benden çiçek isteyecek. İstemeyin.

mesajlarınızı okuyorum, bir de gülümsüyorum buradan. Tamam, şimdi ben de bir çiçek veririm sevdiğim insana ama onun önce benden beklemesi de bir enteresan. Ya da işte ilk mesajı erkek mi atsın, kadın mı atsın? Tamam, ben de atarım. Ben de daha böyle karşımdaki insanı belki de cesaretlendiririm, yüreklendiririm. O ayrı. Ama yani bu prenses erkek denilen kavram gerçekten erkekleri tanımlıyor mu, yoksa kadınların yıllardır yaptığı bazı şeyleri erkekler yapmaya başlayınca mı bunun için yeni bir isim bulunmuş oluyor? Onu bir ayırt etmek gerekiyor. Benim bildiğim, öğrendiğim, erkek erkektir, kadın kadındır. Bunun böyle duruşu falan insanın kendisine hastır. Evet, bazı insanlar daha narindir, erkek olsun kadın olsun çok daha böyle naziktirler. Bakın, bunları karıştırmayalım, o başka bir şey. Ama yok, gerçekten hani birçok şeyi tersine çevirenler de ben böyle prenses falan, ben bunu biz bir unutalım, prenses de unutalım. Bence unutalım. Benim, ben üzüldüm burada, bir tansiyon şeker benim bir oynadı. Çok teşekkür ederim. Esprili şeyler de geliyor. Aynı konuştuklarımız gibi de geliyor. Yani ilgi tabii ki çok önemli, kıymetli karşımızdaki insana da. Ama benim bildiğim, bana başka kafa dersiniz, eski kafa dersiniz, ya da benim öğrendiğim ve benim içselleştiğim, bak öğrendikten sonra da benim de kabul ettiğim, böyle olması gerektiğim, erkek erkek gibi davranacak. Bu kadar. Yani erkek gibi davranmakta adam gibi, adamlık, insanlık. Yani erkek, kadın dediğimizde aslında bunun içerisinde insan olabilme sanatı. Gerçekten insan olacak, vicdanıyla, sevgisiyle, duygularıyla, duruşuyla, ağlayacak da, gülecek de. Anladınız mı dostlar? Yani böyle bir sarıp sarmalayacak da, bir güç demek asıl duyguların güçlü olması demek. Bileğinin falan güçlü olması değil. Elinin ya da işte duruşunun, işte bir 90 boy falan. Falan, böyle kemikli falan güçlükten bahsetmiyorum. İnsanın duygularının, düşüncelerinin, hareketlerinin güçlü olması demek. Ya böyle ben bu şekilde düşündüm. Konuyu kapatıyorum. Kısa bir reklam. Ardından geliyorum, başka şeyler anlatacağım.

Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.

insan gider, hırkası kalır, terliği kalır, fotoğrafları kalır dostlar. Ya da böyle yattığı köşede böyle bir gülümsemesi kalır. Duvarlarda sesinin tınısı kalır. Ya birçok şey kalır. İnsan belki kalmaz ama işte ondan geriye pek çok şey kalır. Acı kalmasın da iyi şeyler bırakalım ya. Güzel böyle ailenizin, sevdiklerinizin, evlatlarınızın, herkesin gururlanacağı şeyler bırakalım ardımızda değil mi? Çünkü gideceğiz yani, geldik ve gideceğiz. Bunu da artık bir bilelim, bir anlamaya çalışalım. Şimdi evladımıza bunları söylemezsek bir gün çok geç olabilir demiş psikohekim. Çok önemli. Bence not alalım diye düşünüyorum. O yüzden birazdan söyleyeceğim gönlümün dostları. Sizlere aktaracağım. Çok kıymetli mesajlar bunlar. Hatice'm canım benim, o da başından geçen bir olayı bana sesli mesajla göndermiş. Yüreğim böyle yandı. Geçmiş olsun diyorum. Rabbim korumuş evladını, tüm evlatları, ama olay burada yine ailelerde. Üç ayrı aile yan yana geliyor. Biri diyor ki çok mahcup. Öbürü diyor ki çocuktur, yapar diyor. Ki ne yapacaktı yani, o yapabilseydi bir kere canı gitmişti. Onların da hayatı gitmişti. Kendi çocuğunun da, hiç tanımadıkları bir çocuğun da. Diğeri diyor ki aman söylemeyelim, işte baba ona şöyle yapar, böyle yapar diye. Yani tek başımıza bir şeyler yapmamız zor ama yapacağımız şeyleri de yapalım ki ülkece, toplumca, hep beraber. Yani akrabalarla, mahalleyle, esnafla, onunla bununla çok duyarlı ve dikkatli olalım gönlümün dostları. Biz böyle bir sisler ülkesinin içerisinde gibiyiz sanki. Beyinler sisli, böyle beyinler elimizdeki elektronikle tamamen uyuşmuş gibi. Ne olur kendimize gelelim. Sadece bunu diyorum. Kendimize gelelim.

Mutsuzluk diye bir şey yok. Bütün yollar son bulur demiş bir yazar. İnsan bazen bazı anlar sonsuza dek sürsün istiyor. Dileği gerçekleşse bu sefer de sona ermesini diliyor. İşte böyledir. Aslına bakarsanız hiçbir şeyin sonsuza dek sürmeyeceğini bilmek de çok değişik bir huzur verir değil mi? En güzel anların bile bir sonu var dostlar. Tıpkı en zor günlerin de bir gün biteceği gibi. Sonsuzluk bazen bir yanılsama, böyle bazen farklı bir şeymiş gibi bize geliyor ama şu var ki hayatın şu andaki ritmi, şu andaki aldığımız nefes çok kıymetli. Hadi gelin şu ana böyle iyice ne bir odaklanalım. Sizi seven bir gönül dostunuz var, biraz yürekleri yakmak istedim. Bir kulunu çok sevdim desek hazır mıyız?

çocuklarımıza sadece haklarını savunmayı değil, ne zaman geri çekilmeleri gerektiğini de öğretmek zorundayız dostlar. Hazır mıyız? Çok önemli. Yani her tartışmaya girmek cesarettir, bir kere onu söyleyelim. Mesela bir kavga gördüğünde uzaklaş. Evet, bir kavga gördüğünde uzaklaş. Sana kötü söz eden herkese cevap vermek zorunda değilsin diyelim. Bakın bu çok önemli, hele hele bu zamanda. Haklı olmaktan önce sağ salim eve dönmeyi seç diyelim. Yani bazen işte uzaklaşmak, yardım istemek, eve sağ salim dönmek en doğru seçenektir. Bunu ona anlatalım. Gücünü kavga etmek için değil, kendini korumak için kullan diyelim. Her tartışma

kazanmak zorunda değilsin. Bazen susmak en büyük güçtür. Bakın bunu bir anlatalım. Bu çok önemli. Çok ince çizgi tabii. Bunlar çok dikkatli konuşmak gerekiyor. Seni kışkırtan insanların istediğini yapma. Öfkeni onlar yönetmesin diyelim. Bu bizim için de, büyükler için de, sadece gençler ve çocuklar için değil, hepimiz için geçerli bakın. O yüzden de arkadaşlarının yanında kendini kanıtlamak için sakın tehlikeye girme. Bu da önemli, bu da çok önemli ve bir şey kontrolden çıkıyorsa hemen oradan ayrıl ve yardım iste. Bu kadar. Hata yaptığında ya da korktuğunda lütfen bize anlatmaktan, ailene anlatmaktan çekinme. Seni eleştirmeden, sana kızmadan seni dinleyeceğiz. Çocuğa bunu söylemezseniz hiçbir şekilde sizinle paylaşmayacaktır, söyleyeyim. Yani ona öyle bir yaklaşmanız gerekiyor ki çok dikkatli bir çizgi. Hem böyle bir otorite olacak, hem de böyle bir tatlı, güzel, şefkatli bir hal olacak. Ve seni evde bekleyen, senin sağ salim dönmeni isteyen bir ailen var. Bunu hiçbir zaman unutma demeydi. Yani unutmayın, ekleyin bunu da diyorum. Yazabildiniz mi, toparlayabildiniz mi bilmiyorum ama bugün çocuklarınızla konuşmayı da unutmayın. Birazdan vedada buluşuyoruz.

0: Merkez. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
3: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 6 Ekim 1964 yılında 1. Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı.
3: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
6: Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları bazında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. Tüketici fiyatları bazında Eylül'de en yüksek fiyat artışı %25,79 ile yüksek öğretim eğitiminde görülürken en fazla fiyat düşüşü %24,41 ile taze turunçgillerde gerçekleşti. Yüksek öğretim eğitimini kaze hurma, incir ve tropikal meyveler izlerken fiyatı en çok düşen ürünler arasında kaze sebze ve meyveler öne çıktı.
5: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
7: Evet dostlar, şimdi Fatma Aldemir'le kapatıyoruz. Canım Fatma'cığım ya, o kadar güzel gülen bir yüzü var ki, göndermiş bana bir fotoğraf. Sağ olsun, var olsun, Sakarya'ya selam olsun. Okuyamadığım mesajlar varsa affedin diyorum. Yarın devamı gelsin. Yarın sabah beraberiz. Şimdi bir dinleyicim, bakın Konya'dan Gülizar'ım diyor ki biz pekmezleri kaynatmaya başladık. Geç kalmadın mı? Geç kalmadın mı kışlıklarda? Ya herkes ne kışlıklar yapıyor anlatamam. Vallahi size gurur duyuyorum. Hatay'dan biber salçaları görüyorum, nar ekşileri. Bana yıllar önce gönderdiğiniz nar ekşisi hala devam ediyor böyle kullanmaya. Hiçbir bozulma olmadı çünkü çok doğal. Şahanesiniz. Antep'te böyle görüyorum, biberler, kabaklar, patlıcanlar diziliyor. Ay eskiden ne kuru patlıcan.

kaybolması yapardı. Niye ben şimdi yapmıyorum diye böyle bir düşünüyorum. Böyle detaylara giremiyorum galiba, anladığım kadarıyla hayatımda iş biraz yoğun olunca. Çok severim mesela kabak, kabağın kurutulmuş hali, ya inanamıyorum, çok enteresan. Kabağı zaten seviyorum, kurutulmuş hali efsane. Tabii ilk yaparken ben sıcak suda haşlamayıp o acısını almayıp o dolmayı öyle yapınca ilki mahvolmuştu ama sonra öğrendim tabii ki. Başka neler var? Tarhanalar, pestiller, cevizler, kuru kayısılar, Malatya, Malatya'm, gün kurusu, kuru kayısısı değil mi? İl il dolaştık vallahi bugün, çok güzel gösterdiniz, gönderdiniz bana ama benden de bir performans bekliyorsunuz, yok. Bu sene sadece 2 tane 1 litrelik domates yapabildim, kışlık domates. Onun haricinde çok açık net söylüyorum, dolap bomboş. Ben bugün bir sileceğim o dolabı. Valla buzluğu falan sileceğim. Zaten küçücük bir dolap. İçine ne ekleyebilirim? Bu sene ne halim var, ne isteğim var. Çok iyi yani, itirafta bulunuyorum. Fakat ne yapacağım? Daha önce de söylemiştim. Kadın kooperatifleri var. Kadınlarımız çok güzel böyle bunları hazırlıyorlar. Bir de insanı korkutuyorlar biliyorsunuz değil mi? İşte yok ters çevirmeyin. İşte orada işte bakteriler birikiyor. Yaptıklarınızı, ben bu sefer konserveleri ters çevirmeden yaptım domatesleri, bilmiyorum artık. Yani annemden ben öyle öğrenmiştim. İşte şöyle böyle falan dedikleri için ben o güzel kadınlarımızdan alacağım. Domates alacağım, işte salçalar alacağım. Enginarlar yapıyorlar, hazırlıyorlar. O yüzden onlara da bir katkımız olsun diyorum. Beni bu sene tembel olarak pas geçin. Dolabı da bir sileyim, temizleyeyim. Bomboş buzluğumu da. Oh ne yapayım, böyle devam edeyim. Böyle çok güzel, bereketli olsun sofralarınız, dolaplarınız, canımsınız benim, çok kıymetlisiniz. Artık gidiyorum, birazdan kim geliyor? Hilal Özgani geliyor. Ay bugün saçlarını bir farklı yapmış, az evvel gördüm koridorda. Bakayım ne yapmış o saçlarına, bir gelsin bir yanıma böyle ben bir inceleyeyim onu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın komite toplantısı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu toplantıya iştirak etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. yasama döneminin 5. yasama yılına yoğun bir gündemle girdi. Bugün başlayacak çalışmalarında ilk gündem maddesi Türkiye Kızılay Kanunu teklifi olacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian kapıları kapattı. Pezeşkian, devamlı yaptırımlar uygulayan, suikastler düzenleyen ve anlaşmaları bozan bir düşmanla müzakere etmenin anlamı yok dedi. Yağışlar yurtta etkili olmaya devam ediyor. Yurdun doğu kesimleriyle Hatay ve Osmaniye'de beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü yağış nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 7A uydusunun yapımında sözleşme sürecinde olduklarını belirterek, muhtemelen Kasım ayı içerisinde TürkSat 7A'nın sözleşmesini bitirerek üretim sürecine başlayacağız dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli sivillerin hala dayanılmaz koşullara katlandığını belirterek, Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesinin zamanının geldiğini vurguladı. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 4. maçında dün İtalya ile deplasmanda karşılaştığı maçta 3-1 mağlup oldu. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

0: acayiz.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0505 188 30 çift sıfırla bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Abdurrahman Konya'dan. Aa, ne oldu ya? Niye üzdü sizi? Yazın bakayım. Uğur İzmir'den. Her zaman olduğu gibi yine seninleyiz. Kolay gelsin diyor. Hilal'cim merhaba, Antalya'dan sevgilim Ebru'cum. Ben kötülükler bitsin artık. Başta ülkemizde ve tüm

Yoğun bir yağış altında dinliyor bizi Antakya'da. Mahmut, Antakya'da yağmurlar var. Akıncılar yoğun bir yağış altında ders notlarımı gözden geçirirken kahve eşliğinde sizleyim. Güzel.

24 saatler Aydın'dan selamlarını göndermiş. En güzel yıllar 90'larmış komşu annelerle diyor. Canımız Huriye Tan.

sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Sen neredeysen, müzik orada. Turkuazradyolar.com.
0: Turkuazradyolar.com.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Moto Günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olmalı dedi. Bunun için de gerekli hukuki ve toplumsal yapının bulunduğunu belirtti. Yolsuzluk suçlamasıyla yapılan operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Daltonlar suç örgütüne de operasyon yapıldı, 26 zanlı gözaltına alındı. Halkalı Kapıkkule hızlı tren hattının Çerkezköy Kapıkkule kesimi hizmete alındı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı tren ağımızı Avrupa sınırına kadar ulaştırıyoruz dedi. Yenilenebilir enerjide Türkiye rekor kırdı. Güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretimi Ağustos'ta 9,9 milyar kilowatt saat oldu. Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkıldı. Yağışlı hava devam ediyor. Yurdun doğu kesimleriyle Hatay ve Osmaniye'de beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü yağış nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Serbest piyasada gram altın 6555, dolar 49.18, euro ise 55.34 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

Sabahta hepiniz hoş geldiniz. Saatimiz 13.04. Hilal Özgen'in yayında WhatsApp mesajları birikmiş durumda. Onlara bir bakacağım. Bir de güncel gündem haberlerini de birlikte üzerinden geçelim.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Sen neredeysen, müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Şimdi bunu niye söyledim biliyor musunuz? Ekmek, patates ve ketçaptan oluşan patso var ya. Ekmeğin arasında patates kızartması. Yani zaten ekmekle patatesin bir araya yenmesi bir tuhaf ama çok seviyoruz. Biraz da böyle bütçede rahat. Hani hiç paran yoksa dışarıda çok rahat yiyebileceğim bir şey. Bunun maliyetini hesaplamışlar. Maliyeti 22,5 liraya geliyor. Bu da nasıl oluyor? Sandviç ekmeği tanesi yani bir tane 4-5 lira. 150 gram patates 13,5 lira. Ayçiçek yağı 2 lira. Ketçap artı mayonez artı tuz 3 lira. Toplamda 22,5 liralık bir maliyeti var. Bazı büfelerde bu 22,5 bin liralık maliyetli patso 350-400 lira, 450 liraya falan satılıyormuş. Şimdi sen bir patsodan 450-400-350 eksi 22,5 kazanıyorsan günah. Ben de dedim ki ona göre bir yerlerde yiyin. Gidin de pis yerlerde yiyin demiyorum da. Ama bir patsodan da 300 lira kazanan bir yerle de olmaz sanki. Yazık, günah. Yazık.

Ay ne güzel şarkılar arka arkaya denk geldi. Hafta sonu yurt genelinde o beklenen pastırma sıcakları geliyor. Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerine çıkması bence denize girme ihtimalini yükseltiyor. Ben bu pastırma sıcağında ayağımı tuzlu suya sokacağım arkadaş. Yazdan hiçbir şey anlamadık. Bari kış gelmeden değil mi? Şarkı size.

0: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: dinleyicimiz Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

azıcık bir ritmi değiştirdik, tarzda bir değişiklikler olmadı değil. Ne güzel söylüyor bu kadın da bu şarkıyı ya. Şimdi son dakika haberlerine de bakıyoruz. Okullardan çok haber geliyor. Bu çocukların yeme içmeleri, bunlar çok önemli. Bir tane çocuk Zonguldak'ta boğazına poğaça kaçıyor bir öğrencinin. Öğretmen hemliğin manevrasıyla kurtarıyor çocuğu. O da beni çok etkiledi. Onu...

Yavaş yavaş Salı günü yayınımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ayın 6'sı, Ekim ayının da ilk haftasını geride bırakmak üzereyiz. Güzel bir gün, tatlı güneş, yurdun çoğu bir bölümünde. Hatta yurt dışından dinleyicilerimiz bana mesaj atıyor. Biz böyle sonbahar görmedik. Normalde kar soğuğu gibi montları giydirirmiş. Hala öyle mi Almanya'da, işte Amsterdam'da falan dinleyicilerim çoktu. Dinliyorlarsa bildirsinler. Hilal, yaz gibi hava, keyfimiz çok yerinde yazanlar vardı derken Almanya'dan taksici Elvan'ım ya.

yazmış. Benim için de sok ayağını denize demiş. Sen gelmedin mi buraya bu sene? Ay canım benim, şifa olsun. 2027'de emekliyim inşallah demiş. Seni seviyorum diye eklemiş, öpüyorum yanaklarından. Gel de ayaklarımızı birlikte sokalım, köpürtelim denizi değil mi? O minicik anların koca mutluluklarını yaşayalım.

0: çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alım.

0: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 6 Ekim 1964 yılında 1. Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Bitti biliyor musunuz yayın arkadaşlar? Bir hüzün vardı. Son 3-5 parçadan anladığınız gibi çok şükür yazanlar olmuş. Canımla sakın yok. Çok şükür arkadaşlar. Önce sağlık sonra huzur diyelim. Ama ara ara çöküşlerimiz, inişlerimiz, çıkışlarımız olacak. İnsanız biz. Her şeyin dört dörtlük gittiği bir dünya, bir hayat düşünülemez. Ama okulda başarısızlık olacak. Ama evde tartışma olacak. Ama para bitecek. Ama çok olacak. Ama mutlu olacağız. Ama olmayacağız. O yüzden herkesin kendi hayatıyla ilgili dinamikleri farklı. Herkes kendi hayatının dinamiğini ona göre ayarlayacak. Çok da dert etmeyecek. Bitti yayın. Hoşçakalın. Utku'yla istekleri kaçırmayın. Kendinize de iyi bakın.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Moto Günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olmalı dedi. Bunun için de gerekli hukuki ve toplumsal yapının bulunduğunu belirtti. Yolsuzluk suçlamasıyla yapılan operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Daltonlar suç örgütüne de operasyon yapıldı, 26 zanlı gözaltına alındı. İsrail'in Gazze'deki soykırımında en ağır bedeli çocuklar ödedi. 21.745 çocuk hayatını kaybetti. 46.000 çocuk yaralandı. Bunlardan 11.000'i ampute edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında 117.360 gıda denetimi yaptıklarını ve uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218,2 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını bildirdi. Lionel Messi milli takım formasını bu gece son kez giyecek. Maç öncesi ve mücadele saatinde yüz binlerce kişi sokaklarda olacak. Arjantin'in Benin'le karşılaşacağı veda maçı gece 2'de oynanacak. Burdur Müzesi koleksiyonundan 18 eser Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Globtotek Müzesi'nde ziyaretçilerle buluştu. Eserler Roma İmparatorluğu'nda modanın gücü sergisinde yer alıyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz

0: bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kızgın mısınız? Kırgın mısınız? Yorgun musunuz? Yoksa çok mu neşelisiniz? Hayatınızın en özel ya da en kötü gününü mü yaşadığınızı düşünüyorsunuz? Peki bu durumu hangi şarkı özetler? İşte tam da bu yüzden doğru frekansta, doğru programdasınız. Utku'yla istekler. İsteyin yeter.
2: Efendim herkese merhabalar, sevgiler, selamlar güzel insanlar. Sevgili Hilal'i uğurladık, teşekkür ettik. 3 saati yaşamak ve paylaşmak adına sizlerle birlikteyim. Bir kez daha sesimin ulaştığı, sesim yankılandığı bütün güzel dostlarımıza sevgiler, selamlar olsun. Neredesiniz, neler yapıyorsunuz bilmiyorum ama birazdan gelecek olan mesajlarla birlikte bunları öğreneceğiz. Eğer ki gününüze bir anlam katabiliyorsam bu da güzel olacak benim için. Çünkü burada herkesin yeri ayrı. İyi ki geldiniz, iyi ki radyo başındasınız. Bakalım şu anda Radyo Turkuaz dostları nerelerden dinliyor bizi. Önce bir mesaj attığımızı hatırlatayım size. 505-188-30-0 mesaj attığımız, adınızı, nereden dinlediğinizi, sevdiğiniz sanatçının adını ve sevdiklerinize mesajlarınızı bana buradan ulaştırabilirsiniz. Daha önce hiç yazmayanlar, aramıza şu anda yeni katılanlar ve daimi Radyo Turkuaz dostları. Hadi bakalım, içtima başladı. Bakalım sesimiz nerelerde güzelleşiyor. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Instagram Radyo Turkuaz. X'te Radyo Turkuaz. Ve Facebook'ta da Turkuaz Radyolar. Herkese mutlu, herkese sağlıklı, güzel bir gün olsun. Rabbim herkesin gönlüne göre versin. Herkesin işi gücü rast gitsin. Herkesin rızkı bol olsun diyelim. O zaman hazırsanız Utku'yla istekleri bu güzel şarkıyla başlatıyorum.

andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

De derman sizde. Bir kez daha selam olsun sesimi yankılandığı bütün güzel dostlara. Okan'la başlayalım o zaman. Kırşehir'den selam olsun eşim Firuze için sizden bir şarkı istiyorum. Tarlada diyor çapa yapıyorum. Allah güç kuvvet versin. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyor. Ereğli'den sevgili Abdurrahman selam olsun size de. İsmet Ökmen o da bize kulak veren dostlarımızdan. Selam olsun size de. O da sesli bir mesaj göndermiş. Sana ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Ali Giresun'dan tatlı imalatında çalışıyoruz. Bütün arkadaşlar için sizden bir şarkı bekliyorum. Adana'dan selamlar. Ablam İlhame'ye doğum günü kutlaması için güzel dileklerinizi rica ediyorum demiş. İrade göndermiş olduğu mesajında peki İlhame'ye nice mutlu yıllara

Sabahlar. Burası Turkuaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku ile İstekler devam ediyor. 505-188-30-0 mesaj attığımız.

Devam ediyoruz. Esma'nın mesajı var. Almanya'da güzel bir günde yurdumda diyor, çay içerken dinliyorum sizi. Çok sevdiğim anneme selamlarımı iletiyorum demiş Esma gönderdiği mesajında. Refik Yedibosna'dan selamlar, sizi çok seviyorum diyor. Bütün şarkılar sevdiklerim için gelsin. Selam olsun herkese. Kezban Mersin Aydıncık'tan yağmurlu havada eşimle birlikte dinliyoruz sizi. Güzel dualarınıza amin diyoruz. Lütfen siz de benden dualarınızı eksik etmeyin, olur mu dostlar? Dualar karşılıklı. Erhan, dün sevdiğin bir kız varmış galiba, Gözde rahmetli oldu diyor. Sana da bir kez daha başsağlığı dileyelim. Her şey gönlünce olsun. Vallahi neticesinde hayatın bir gerçeği bu. Allah sıralı ölüm versin. Hatice Kırıkkale'den selamlar. Bugün kıymetli ablam, adaşım, burçtaşım Hatice Yağmurdur'un doğum günü diyor. O zaman nice mutlu yıllara. Manevi ablamın doğum günü kutluyorum diyor. Her şey gönlünüzce olsun sizin de. Ataşehir'den Enver, güzel insanlara selamlar, tatlı kızlarıma ve benim sevdam aşkım Ayşem'e armağan olsun demiş gönderdiği mesajında. Tuğba'nın mesajı var. Gaziantep'ten yağmurlu bir günden merhabalar. Sizden istediğim bir şarkı var demiş. Şarkılara sordum, söylemediler. Dün akşam veda ederken dinletmiştim. Beğendiniz değil mi? Gerçi bir yapay zeka seslendirdi onu ama böyle şarkıların yıllar sonra dile gelmesi çok hoş oluyor. İyi yayınlar. Hacer Berk, çok güzel iş yapıyorsunuz demiş. Duygulara aracı olmak güzel bir şey değil mi? Eğer ki sizlere bir anlam katabildiysek ne mutlu bize. Size de sağlık saat diliyorum sevgili dostlar. Burası Turkuaz, Türkiye'nin radyosu, sizlerin radyosu. Utku'yla istekler devam ediyor. Saatler 17'yi gösterene kadar yanı başınızdayım. Haberiniz olsun dostlar.

0: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
1: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar servis noktalarında.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Herkes tabii kendine uyarlayabilir diyor. Barış abi öyle değil mi? Kim bilir insanlar neler yaşıyor içinde, neler barındırıyorlar, ne sıkıntıları var, nice söyleyemedikleri var. Ama her şey insanın içinde. Kimse kimsenin içini bilemez. Sedat Çiftçi çok teşekkür ederim. Sağ olasın Sedat. Aydın otobanında beğenerek dinliyoruz sizi demişler. Selam olsun size de. İyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. Aslı kahvemi içerken bir yandan da sizi dinliyorum diyor. Anneme sevgilerimi gönderiyorum. Edirne'den selamlar olsun. Ben kamyoncu Savaş. Abime selam olsun. Bizden de sizlere sevgiler, selamlar. Merhabalar, iyi yayınlar. Hülya İzmir'den dinlemedeyiz diyorlar, sağ olun. Hoş geldin diyor yol arkadaşım Elvan abla. Sana da sağlık, sıhhat diliyorum. Yolun açık olsun, rızkın bol olsun. Adana Çukurova'dan selamlar. Ben Şenda. Oğlum Muzaffer Alper için sizden bir şarkı bekliyoruz. Işın Karaca'dan bir şarkı dinletmiştim. Dert bende, derman sende. O zaman size de hediye edelim. Kürşat aleyküm selam sana ve sevdiklerine. Medisin mesajı var Kemal Paşa Ulucak'tan. Bugün de çok farklı bir şey yapmıyoruz diyor. Çalışıyoruz. Arkadaşlarım Nagihan, Ayşe, Susam, Kardelen, Kazım ve bütün fabrika sizi dinliyoruz demiş. Bugün yoğun bir şekilde de Kayağan isteklerine denk geliyorum. Birazdan Kayağan Usta'dan da harika bir şarkıyla buluşturacağım sizi. Devam edelim. Canan Giresun'dan dinliyor. Canan için ve bütün sevdikleri için. Ayşen merhabalar, bizlere çok iyi geliyorsunuz diyor. Sağ olun, eksik olmayın, layık olmaya çalışıyoruz.

O da bizi dinliyor. Edirne'den Serhat şehrimize sevgiler, selamlar olsun. Trabzon'dan selamlar. Yarın KPSS lisans sınavı sonucumuz açıklanacak demiş. İnşallah emeklerinizin karşılığını alırsınız. Sevgili Tuğba, her şey gönlünüzce olsun.

Kimse kimseyi suçlamasın. Herkes hatayı, günahı kendinde arasın derler büyüklerimiz, öyle değil mi? Hayat kısa ama demiş. Güzel insanlarla güzel anılar biriktirelim diyor sevgili Murat, sağ olasın. Gerçekten bir varmış bir yokmuş dünyası. Belçika'dan Şenay, şu anda sizi yolda işe giderken dinliyorum. Adana'da olan kız kardeşime teşekkürler diyor. Sizin radyonuzla bu yaz tanıştırdığı için beni. Normalde de çok radyo dinlerim ama demiş, bu yazdan sonra hep sizi dinlemeye başladım. Kız kardeşim Şengül ve bütün sevdiklerime armağan olsun diyor Belçika'dan Şenay. Göndermiş olduğu mesajında siz de aramıza hoş geldiniz o zaman. Aydın'dan selamlar, Zeliha ben. İşten eve döndüğümde ilk işim demiş radyonun fişini prize takmak demiş. Günüme renk katan Radyo Turkuaz, sağ olun, eksik olmayın. Rize'den selamlar olsun. Yoğun iş temposunda sizi dinlerken daha da keyifli çalışıyoruz diyor. Bizim için Onur Atmaca demişler. Peki bakacağım ama söz vermiyorum. Sevgili Merve ve Hasret, sizlere de kolaylıklar diliyorum. Fatma Nur, iyi yayınlar. İzmir Konak'tan aleyküm selam. Her zaman yazamasam da diyor, radyom hep açık. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Nuran Sakarya'dan dinliyor. Rabbim sana Şafi ismiyle şifasını versin inşallah. Hastanedeyim şu anda, sizi dinliyorum demiş. İşim bitecek inşallah, iş yerine geri döneceğim demiş. Hadi bakalım güzel haberlerle. Rabbim güzel haber bekleyenleri tez vakitte güzel haberlerle mutlu etsin. Devam edelim o zaman. Hadi gelin bu güzel şarkıya kulak vereceğiz. Ardından devam edeceğiz Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz.

0: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
5: Reklam. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 6 Ekim 1964 yılında 1. Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı. Güzellikler
5: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Devam edelim. Aslı Erzurum'dan dinliyor. Burada soğuk ve yağmurlu bir hava var diyor. Sizi dinliyoruz peki. Sıradaki şarkıda sizlere armağan olsun. Fatma'nın mesajı var. Sakarya'dan sevgiler, selamlar. Ferhan'ın mesajı, sıradaki şarkım sizlere de armağan olsun. Tuzla'dan dinliyoruz sizi, Marangoz Atölyesi'ndeyiz. Size ve sevdiklerinize de armağan olsun. Merhabalar, beğenerek dinliyoruz, Fethiye'ye gidiyoruz demiş Nehir. Evlilik yıl dönümümüzü kutlamaya. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun. Emre'nin mesajı var, eşimle birlikte sizi dinliyoruz. Sabah 7, akşam 12. Radyo Turkuaz başka yok diyor. Antakya'dan Emire Hanım, sağlık saat diliyorum. Çok sevdiğim eşim Necmettin Bey için. Mesaide dinliyorum sizi, zaman su gibi akıp geçiyor. Bizim için bir şarkı çalar mısınız demiş Emine, göndermiş olduğu mesajında. Peki Emine için ve bütün sevdiklerine de armağanım olsun, dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz Utku ile istekleri. Bu saati kapatıyoruz. Birazdan ikinci saatimize merhaba diyeceğiz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Moto Günler, ben Enes Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olmalı dedi. Bunun için de gerekli hukuki ve toplumsal yapının bulunduğunu belirtti. Yolsuzluk suçlamasıyla yapılan operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. İstanbul'da terör örgütleri DAEŞ ve El-Kaide'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Daltonlar suç örgütüne de operasyon yapıldı, 26 zanlı gözaltına alındı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı.

0: Karadeniz'de palamut bolluğu devam ediyor. Balıkçı tezgahlarında satışa sunulan palamut 100 ila 150 lira arasında değişen fiyatlara sahip. Palamutun yanı sıra hamsi 200, somon 350, levrek ve çupra ise kilogramı 500 liradan satılıyor. E-Devlet Sigortalarım sayfası güncellendi. Vatandaşlar artık hasar dosyası eksper raporlarından kaza tespit tutanaklarına kadar pek çok bilgiye tek bir platform üzerinden hızlıca erişebilecek. 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı. Türkiye'de her yıl yaklaşık 32 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor. Sağlık Bakanlığı'na bağlı 493 kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezleriyle ücretsiz kanser taramaları yapılabiliyor. Son 2 yılda 5,1 milyon vatandaşa meme kanseri taraması yapıldı. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz.

İkinci saatteyiz. Zühre sevgiler selamlar olsun diyor. Kezban Afyon'dan dinliyor. Komşunuza geçmiş olsun, kolu kırıldı diyor. Allah şifa versin Afyon'dan. Merhabalar İzmir'den Ferhat. Çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkı Serpil, Gülşah, Naime, Aynur, Fatma, Leyla ve orada dinleyen bütün dostlara da armağanım olsun. Cihan'ın mesajı var. İyi yayınlar. İstanbul Hadımköy'den, iş yerinde mobil uygulamadan dinliyorum sizi. Sıradaki şarkım da sizlere armağan olsun. Özellikle model bölümünde çalışan arkadaşlara selamlar olsun demişler gönderdikleri mesajda. İsa canım eşime ve sevdiğim kalbinde taşıyan demiş. Yolunu gözleyen bütün sevenler için dilerim hepimizin hasreti kavuşmakla bitsin diyor İstanbul'dan İsa. İnşallah diyelim. İstanbul'dan selamlar, iyi yayınlar. Sizden bir şarkı istiyorum demişler. Sezen Aksu birazdan Unutulmayanlar köşesinde, Gül'ün şarkısı köşesinde dinleteceğim. Size güzel bir Sezen Aksu şarkısı, ortak bir noktada buluşturacağım sizleri. O zaman önce bu şarkıyla buluşalım. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'de Radyo Turkuaz.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde.

0: turkuazradyolar.com turkuazradyolar.com. Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. turkuazradyolar.com.
1: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

0: mobil uygulama. Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:

15-25 saatler Saadet Rize'den dinliyor. Burada diyor sobalar yanıyor. Ne kadar güzeldir soba başında. Öyle değil mi? Çayınızı koyacaksınız. Biraz da böyle çıkmaya başladı mandalina. Mandalina kabukları, elma kabukları. Biz o günlerden geldik. O günlerde büyüdük biz. Ne mutlu ki o günleri yaşamış olduk. İlhan, iyi yayınlar. Sabahtan akşama kadar sizinleyiz diyor Eskişehir'den. Tuana, bebeğimizin de selamı varsa. Aleyküm selam. Allah bağışlasın maşallah. Rabbim güzel yazılar yazsın. Aydın'dan Yeşim, iş yerinde dinliyorum sizi. Müdürüm Şule Hanım'a ve çalışma arkadaşlarıma demişler. Gülşah, senin de her şey gönlünce olsun. Sıradaki şarkım sizlere ve bütün sevdiklerinize armağanımdır. Birazdan dinleteceğim şarkı. Yeşim İzmir'den selamlar. Harika demiş, dinlemedeyiz. Teşekkür ederim. Erkan Bey, sesli bir mesaj göndermişsiniz fakat yazılı olarak gönderirseniz okuyacağım. Nahide İstanbul'dan dinliyor. Ameliyat olan annem için sizden bir şarkı istiyorum. Annenize de acil şifalar diliyorum. Her şey gönlünüzce, her şey dilediğinizce olsun. O zaman devam edelim Radyo Turkuvaz'da. Varsa sizin de eklemek istedikleriniz bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuvaz, X'te Radyo Turkuvaz.

0: garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

müzik hep yanında. turkuazradyolar.com. Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir.

karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix

Devam ediyoruz. Ayşegül Konya'dan dinliyor. Sizi kızımla beraber dinliyoruz demiş. Selam olsun size de. Tekirdağ Çorlu'dan kuaför Özkan. Bütün gün sizi dinliyoruz demiş müşteriler için. Kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum. Hayat bir sevince bir de turkuaz dinleyince güzel demiş. Güzel, yüreğine sağlık sevgili kardeşim, sağ olasın. Ayşenur şu an çalışıyorum demiş. Kulağım radyonuzda. Çalışma arkadaşlarım için sizden bir şarkı bekliyorum. Severek takip ediyoruz demiş sevgili Ali Çelik. Ankara'dan başkente selam olsun. Merhabalar, severek dinliyoruz demiş sevgili Harun. Sana ve bütün sevdiklerine armağan olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz Kayahan Usta istekleriyle. Sizi bir baş başa bırakayım. Hemen ardından devam edeceğiz Utku'yla isteklere. 505-188-30-0 mesaj attığımız Instagram Radyo Turkuaz, X'te Radyo Turkuaz.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Volkan'ın mesajı var. Volkan ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. İzmir'e selam olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizlere hediyemdir. Kabul edin, keyifle dinleyin, olur mu dostlar? Merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Sizi dinliyoruz demiş. 11 aylık oğlumla 3,5 yaşındaki kızım için de sizden bir şarkı istiyoruz demişler. Gönderilen mesajda afiyet olsun. Onlar da bize kahvesiyle eşlik ediyor. Kudret işim ve bütün sevdiklerine de hediyemdir. Birazdan dinleteceğim şarkı. Mehmet İzmir'den selamlar, Karabağlar'dan. Öncelikle sizlere ve şu an Hasan abimle beraber akşam çayımızı içiyoruz. Sizlere de buyur ediyoruz. Ne kadar güzel. Biz o ortamdayız. Selam olsun size. Mardin merkeze de selam olsun diyor Kudret, göndermiş olduğu mesajında. Mardinli hemşerilerime de sevgiler, selamlar olsun. Melike, o da bize kulak veriyor. İstanbul'dan Melike için eşi Haldun Bey'e ve bütün sevdiklerine armağanım olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz Utku'yla isteklere. Varsa eklemek istedikleriniz bana yazabilirsiniz. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Artık bu saati de yavaş yavaş nihayete erdirmeden önce birazdan diğer sayfa mesajlarınızı da dile getireceğim dostlar.

0: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İstekçe hissedeceksin.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: İdefix, İdefix. Boşkar Servis, Boşkar Servis. İyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
6: Bugünden yarına Allianz seninle.
5: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Reklam.
8: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
9: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
8: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Güzellikler dünyası.
10: Parafın katkılarıyla.
11: Tarihte bugün 6 Ekim 1964 yılında 1. Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı.
1: Güzellikler dünyası.
10: Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-27 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde konuştu. Erdoğan, son 24 yılda 76 olan üniversite sayımızı 208'e çıkardık. Nitelikli yükseköğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturması hakkında konuştu. 17 Eylül itibarıyla fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Meclis yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor. İlk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu oldu. Ayrıca süresiz nafaka ile ilgili düzenleme de kısa bir süre içerisinde meclise sunulacak. Yemen'de çatışmalar devam ediyor. Ülkede 1 Ağustos'tan bu yana 184 binden fazla kişi yerinden edildi. Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi belli oldu. Buna göre Ice Cube Neutrino gözlem evine yaptığı belirleyici katkılar ve astrofiziksel kökenli yüksek enerjili nötrinoların keşfi nedeniyle bilim insanı Franz Hals'ine verildi. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü TCG Anadolu için 3000 adet hatıra parası çıkardı. Darphane tarafından hazırlanan ve 31,10 gram ağırlığı ve 38,61 milimetre çapı bulunan hatıra parası 925 ayar gümüşten üretiliyor. Hafta ortasından itibaren sıcaklıklar hız artacak. Cuma günü güney ve batı bölgelerde 30-33 dereceye ulaşması beklenen sıcak hava 4-5 gün boyunca etkili olacak. Serbest piyasada gram altın 6584, dolar 49.18, euro ise 55.47 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz.

Üçüncü ve son saatimizin içerisindeyiz dostlar. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Biraz da Radyo Turkuaz Instagram sayfasına bir bakalım. Ümit Silivri'den dinliyor. İlda Datça'dan sevgiler selamlar. Enes'den Ayla Okumuş, sana ve sevdiklerine. Yasemin Hanım İzmir'den selamlar olsun diyorlar. Peki. Nermin, o da bizi dinliyor. Nermin için ve sevdikleri için. Afyon Karahisar'dan Hatice Hanım, sevgiler selamlar olsun sizlere de. Serpil Hanım Mersin'den Coşar ailesine sevgiler selamlar olsun. Nihal, çok teşekkür ederim kardeşim, her şey gönlünce olsun. Belgin Hanım sabah uyandığımdan akşama kadar demiş Turkuaz açık dinliyorum, yaz kış fark etmez diyor. Evden çıksam dahi radyom hep açık kalır demiş, sağ olun, eksik olmayın. Yıllardır diyor hep sessizce dinledim sizi. Yayın kesilse bile başka frekansa asla geçmedim diyor. Sevgili dostumuz yazmış olduğu mesajında, sağ olun.

sizin gibi güzel yürekler varken hep beraber nice güzel günler yaşayacağız. Nuran, teşekkür ederim, sana da geçmiş olsun. Ben de diyor kahvemle birlikte sizlere eşlik ediyorum. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı da sizlere armağanımdır. Kabul edin, keyifle dinleyin. Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da Utku ile isteklere. 505 188 30 00 mesaj attığımız.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin.

0: her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
2: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosor'da.

0: için otosor.com.tr.
1: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
3: Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hibrit hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar euroluk sözleşmeler imzalandı. Anlaşma kapsamında Türkiye'nin hava savunma gücünü önemli ölçüde artıracak hibrit hava savunma sistemlerinin tedariki gerçekleştirilecek.
2: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Elif yayınlar, Sadık şarkı size ve sevdiklerinize armağan olsun. Samet Bursa'dan dinliyor. Sıradaki şarkım sizlere de armağandır. Az önce dinlettiğim güzel bir şarkıydı değil mi? Ferdi Özben şarkısı. Adem Belçika'dan, kuaför Adem, öncelikle bütün Turkuaz ailesine ve dinleyenlerine, eşim Dilek ve bütün sağlık çalışanlarına, oğlum Timur ve aynı zamanda orada dinleyen dostlarınıza armağan olsun. Birazdan dinleteceğim şarkı. Merhabalar, Ayşegül Konya'dan. Kızım diyor, mesajınızı okuduğunuzu duymadı diyor. Kızım Elif Sude'nin bir ricası var demiş. O zaman Elif Sude için ve bütün sevdikleri için de armağanım olsun, dinleteceğim şarkı. Yasin ben, şu anda Gaziantep'ten Kastamonu'ya doğru yolculuk yapıyoruz. Sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı sevgilim aynı zamanda araç şoförü Gülden'e hediye ediyorum demiş. Ablamıza da sevgiler, selamlar olsun. İyi yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. Rahan'ın mesajı var. Antep'ten Rana. Sıradaki şarkım sizler için, oğlumu diyor okuldan almaya gidiyorum ve her gün sizi dinliyoruz demişler. Selam olsun size de güzel insanlar. Devam edelim Radyo Turkuvaz'da Utku ile isteklere. 505 188 30 00 mesaj attınız.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Artık neredeyse son yarım saatimiz Radyo Turkuaz'da. Güzel şeyler olsun artık diyor. Sıradaki şarkı da bunlara sebep olsun demiş sevgili Gülşah Artaş. İnşallah güzel haberlerle, güzelliklerle kapımız tez vakite çalınmış olsun. Özlem Mardin'den selamlar. Eşim Bilal için evlilik yıldönümümüz diyor. Sizden güzel bir şarkı bekliyoruz. Şimdi harika bir şarkı hazırladım. Sizlere de bir ömür boyu mutluluk ve güzellik diliyorum. Mehmet aleyküm selam. Mert Erden dinliyor arkadaşlarıyla beraber. Sizler de seviliyorsunuz. Sevgimiz karşılıklı dostlar. Merhabalar, Aydın'dan Papatya. Sıradaki şarkıyı kendim için istiyorum demiş. Peki sizlere de armağanım olsun, dinleteceğim şarkı. Devam ediyoruz.

madem öyle, güzel yüreklere güzel şarkılarla eşlik etmeye devam edelim. 505-188-30-0 mesaj attığımız. Bakalım şu anda nerelerden dinliyorsunuz? Kimler aramıza yeni katıldı? Ve daimi dostlar. Kısa kısa isim ve şehirle ulaşabilirsiniz.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız

0: gençler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

Devam ediyoruz Radyo Turkuaz'da. Bakalım nerelerden dinliyor bizi dostlarımız. Ayşegül Konya'dan çok teşekkür ederim. Selam olsun size. Bursa'dan Peri, sizden bir şarkı isteyeceğim diyor. Peki. Arkadaşım Ülke ablacığıma armağan olsun demiş Peri için ve bütün sevdikleri için. Ankara'dan selamlar diyor Müjgan Hanım. Sevgiler, selamlar bizden de size. Kızıltepe'den selamlar olsun. Eşim Ece Deniz için diyor sevgili Seyit Ömer Mardin'den yazmış. Güzel dostlarımıza da benden sevgiler, selamlar olsun. Şimdi bir şarkı daha geçti gönlümden. Önce bu şarkıyla sizleri buluşturacağım. Hemen ardından artık...

Yavaş yavaş programı toparlamaya doğru geçeceğiz Radyo Turkuaz'da. Bakalım dostlarımız nerelerden dinliyor. Birazdan diğer sayfa mesajlarıyla artık toparlamaya başlayacağız programımızı.

servis, boş kar servis, iyi ki varsın yanımda. Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

Evet dostlar, artık yavaş yavaş programı nihayete erdirme vaktidir. Sevgili Battal Almanya'dan dinliyor. Sol yanım canım sevdama gelsin diyor. Gurbet ellere de sevgiler, selamlar. Bakalım kimler var? Mustafa Demirhan, o da Almanya Duisburg'dan. Gurbet ellere benden sevgiler, selamlar olsun. Birazdan dinleteceğim şarkıda sizlere hediyemdir, kabul buyurun. Murat, o da bizi dinliyor. Sevgili Murat için ve bütün sevdikleri için. Sevinç, İzmir'den dinliyor Sevinç Hanım. Sizlere ve güzel ailenize benden selam olsun. Kahvenin tadı diyor, sizinle bir başka çıkıyor. Sağ olun, afiyet olsun sizlere de. Sevgiler, selamlar. Melek, o da bizi dinliyor. Başkent'ten, Ankara'dan sevgilerle. Son şarkılarım sizlere ve sevdiklerinize hediyemdir, kabul edin. Evet, artık yavaş yavaş toparlanma zamanımız geliyor. Birbirinden güzel şarkılarla sizleri buluşturuyorum. Allah sağlık saat verirse, Rabbim sağlık saat verirse yarın yine aynı saatte, saatler 14'ü gösterdiğinde yeniden kavuşmak ümidiyle inşallah yarın saat 17 itibariyle Hop Dedik Ayhan mikrofon başında olacak. O zaman yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.

0: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
3: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana

0: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-27 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde konuştu. Erdoğan, son 24 yılda 76 olan üniversite sayımızı 208'e çıkardık. Nitelikli yükseköğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturması hakkında konuştu. 17 Eylül itibarıyla fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. Meclis yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor. İlk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu oldu. Ayrıca süresiz nafaka ile ilgili düzenleme de kısa bir süre içerisinde meclise sunulacak. İsrail'in Gazze'deki soykırımında en ağır bedeli çocuklar ödedi. 21.745 çocuk hayatını kaybetti. 46.000 çocuk yaralandı. Bunlardan 11.000'i ampute edildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eylül ayında 117.360 gıda denetimi yaptıklarını ve uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 218,2 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını bildirdi. Lionel Messi milli takım formasını bu gece son kez giyecek. Maç öncesi ve mücadele saatinde yüz binlerce kişi sokaklarda olacak. Arjantin'in Benin'le karşılaşacağı veda maçı gece 2'de oynanacak. Burdur Müzesi koleksiyonundan 18 eser Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Globtotek Müzesi'nde ziyaretçilerle buluştu. Eserler Roma İmparatorluğu'nda modanın gücü sergisinde yer alıyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Bu ekspertizle aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
1: Ekspertiz. İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.

Gençler hafta sonu da yayında. Sesimiz aynı, sohbetimiz sıcak, rengimiz turkuaz. Hafta sonu da canlı yayınlarla Radyo Turkuaz'dayız.

0: garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde.

0: Sen neredeysen müzik orada. Turkuazradyolar.com. Turkuazradyolar.com.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit seçenekleri Otosor'da.

0: otosor.com.tr.
1: Dünyanın neresinde olursan ol, müzik hep yanında. turkuazradyolar.com.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Boşkar servis, boşkar servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım, boşkar servis noktaları.

0: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Reklam.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
0: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz?

0: kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız Sivi Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle Sivi Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası Sivi Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: Sivi Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 6 Ekim 1964 yılında 1. Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Mutlu günler, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026-27 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde konuştu. Erdoğan, son 24 yılda 76 olan üniversite sayımızı 208'e çıkardık. Nitelikli yükseköğretimi Anadolu'nun dört bir yanına ulaştırdık dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek fon soruşturması hakkında konuştu. 17 Eylül itibarıyla fonların tasfiyesine karar verildi. Karar verildiği an biz verilen soruşturma izinleri kapsamında bütün önleyici tedbirleri aldık dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olmalı dedi. Bunun için de gerekli hukuki ve toplumsal yapının bulunduğunu belirtti. Meclis yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor. İlk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu oldu. Ayrıca süresiz nafaka ile ilgili düzenleme de kısa bir süre içerisinde meclise sunulacak. Yolsuzluk suçlamasıyla yapılan operasyonda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı. Yenilenebilir enerjide Türkiye rekor kırdı. Güneş ve rüzgar kaynaklı elektrik üretimi Ağustos'ta 9,9 milyar kilowatt saat oldu. Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkıldı. Yağışlı hava devam ediyor. Yurdun doğu kesimleriyle Hatay ve Osmaniye'de beklenen yerel kuvvetli ve gök gürültülü yağış nedeniyle 19 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
0: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediyesi.

0: işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler. Aygaz 100 oktana geçtiler.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Dijital dünya her gün yenileniyor. Maksimum Genç sana dijital platformlarda %50 maksi puan fırsatıyla geliyor. Sen de dijital film, dizi, müzik ve oyun platformlarındaki üyelik ödemelerini Maksimum Genç kredi kartınla yap. Toplamda 100 TL'ye varan maksi puan kazan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.

olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: kasasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Silent Art Davlumbaz. Ferre artisi var.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.

Hafta sonu da yayında. Sesimiz aynı, sohbetimiz sıcak, rengimiz turkuaz. Hafta sonu da canlı yayınlarla Radyo Turkuaz'dayız.

0: böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
3: İkinci el araçlar %20'den

0: için otosor.com.tr.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi %0 faiz avantajıyla Toyota ProS ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli.

0: Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin.

0: Sepette bulacaksın. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

Boşka servis, iyi ki varsın yanımda. Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

0: Akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Sen neredeysen müzik orada. Turkuaz Radyolar.com. Turkuaz Radyolar.com.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: ılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
4: Canlı yayınlarımızı turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuvazradyolar.com'dan dinleyebilir,

0: Radyolar mobil uygulama. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Alışveriş yaparken ihtiyaçları avantajlı fiyatlarla karşılamak, bütçeyi korurken aradığınız ürünlere ulaşmayı da kolaylaştırıyor. Özellikle farklı kategorilerdeki ihtiyaçları aynı dönemde tamamlamak isteyenler için sunulan kupon, puan ve ödeme avantajları alışverişin toplam faydasını artırabiliyor. 5-11 Ekim premium günlerinde İdefix premiumlular için sunulan fırsatlarla ev yaşam, moda, spor ve outdoor ürünlerinde 1000 liraya, teknoloji ürünlerinde 2000 liraya, süpermarket ve kozmetik ürünlerinde ise 500 liraya varan kuponlardan yararlanabilirsiniz. 5-11 Ekim premium günlerinde avantajlı alışveriş fırsatlarını İdefix'te keşfedebilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
1: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Tarihte bugün 6 Ekim 1964 yılında 1. Antalya Altın Portakal Film Şenliği başladı.
1: Güzellikler dünyası.
4: Paraf'ın katkılarıyla.

Türkiye'nin radyosu Radyo Türkubaz'dan herkese mutlu ve huzurlu akşamlar sevgili dinleyenler. Haftanın ikinci iş günü akşamında da kavuştuk çok şükür ay ışığı gölgesi altında. İyisiyle kötüsüyle geçip giden bir günün ardından gecesine huzur katmak adına, ruha adeta nefes aldırmak adına ay ışığı nöbetimizdeyiz. Bugün bir kere daha deneyimlediğim Allah iyi insanlarla yolumuzu kesiştirsin temennisiyle başlamak istiyorum yayınımıza. Bol, iyi ve iyi kili geçsin günlerimiz. Havanın serinliğinde yüreğimizi ısıtacak olan şarkılar, şiirler ve sizlerin de sohbetiyle işlerinde olanlara kolaylıklar dileyerek, yollarda olanlara iyi yolculuklar dileyerek, evlerinde olanlara da iyi istirahatler dileyerek başlıyoruz. Her biriniz hoş gelin.

hayatın akışında bazı kapılar kendiliğinden bize açılıyor, bazıları da bizim zorlamamızla açılıyor. Ama en nihayetinde nasibimizde varsa açılıyor. Ama işte şunu bilmek gerekiyor ki bazı kapıları hiç açmamamız gerekiyor sevgili dinleyenler. Yani küs mü kalmak gerekiyor ya da görüşmemek mi gerekiyor? Yani bırak öyle kalsın. İyi niyet işte bazen her şeyin başı ama ne yazık ki çözümü değil. Bazen iyi niyetle çekilmek, uzaklaşmak, yani kapatmak, başka yönlere bakmayı bilmek gerekiyor. İyi niyetle son vermeyi bilmek gerekiyor sevgili dinleyenler. Yoksa umursamazlıklarıyla, tutarsızlıklarıyla, değer bilmezlikleriyle tüketiyor insanlar bu iyi niyeti. Bu gerçekten böyle. Ne?

Olup biteni hatırlamak önemlidir tabii. Fakat geçmişe saplandı mı insan, işte orası çok fena. Yani unut gitsin değil demek.

istediğim sevgili dinleyenler. Ama unutmadığını da her an kendine hatırlatma. Nina Berberova Eşlikçi Kız kitabında şöyle diyor. Geçmiş bana şimdiyi yaşatmadan kaçıp gitmiş. Önümde karanlık, bomboş bir gelecek bırakmıştı. Çok güzel bir aslında öğreti değil midir? Önümüze bakmak gerek diyor sevgili dinleyenler yani. Yaşanacak bir ömür var. O geçmişi hepten unutmak da değil tabii ki yapmamız gereken. Yoksa o geçmişteki öğrendiğimiz dersleri tekrar alıp tekrar o derslerden kalmak var sonunda. Hayır, böyle değil. O dersleri alalım, unutmayalım. Ve varsa yaşanacak kaç yarınımız, o yarınları gelecek yeni ve güzel duygularla karşılayalım. Önümüze bakalım.

0: hasretine. Alışırım, alışırım.
1: Radyo Turkuaz.

Herkes zamanı geri almak istiyor. Hani kimi eski güzel günleri tekrar yaşayabilmek için, kimi yaptığı yanlışları düzeltebilmek için, kimi ise sadece yaşadığını hissedebilmek için istiyor o zamanın geriye alınmasını. Gelecekten korkanlarsa zamanı bu sefer durdurmak istiyorlar. Her şey o kadar iyidir ki, mesela bazen deriz ya, bu an hiç bozulmasın, hiç bitmesin. İşte bunun bozulmaması için de çaba gösteriyorlar. Ama kimse şu anın değerini bilenler kadar da mutlu değildir sevgili dinleyenler. Geçmiş de gelecek de onlarladır. O yüzden şu anın kıymetini çok iyi bilin.

Radyo Turkubaz'dasınız ve ben Uğur'la. Ayışe'nin da ilk saatini yavaş yavaş geriye doğru uğurluyoruz. Şarkıları dinlerken o şarkıların bize kattığı, hatırlattığı, öğrettiği çok güzel duygular var. Daha da olacak tabii ki. Ama bir de bizim birbirimize hatırlatmamız gereken durumlar da var. Ne gibi mesela? Her şeyin sadece sizin çabanızla olduğunu fark ettiğiniz bir evre var. Yaşadınız mı böyle bir evreyi? İşte hep sen birilerinin sırtı ağrımasın diye arkasına yastık koymuşsun ya, o evre orası işte. Ya da hep sen birileri ağlarken sarılıp her şey yoluna girecek, ben yanındayım demişsinizdir. Ama konu size gelince parmak bile oynatılmamış. O eşiğe gelmek çok ama çok acı ve çok zor. İnsanı yine en çok kıran yer de burası oluyor sevgili dinleyenler. Ne yapabiliriz böyle bir durumda? Yapacağımız çok basit. Karşılığında bizim önemsediğimiz kadar karşı taraf bizi önemsiyorsa, bizim onu öncelediğimiz kadar o bizi öncelik haline getiriyorsa, orada var ya, elinizden gelen çabayı düşünmeden yaparsınız. Ve o yerin, o güzelliğin çok farkında olursunuz. Farkında olanlardan olalım işte ve bu güzelliği fark edenlerle de olalım. O zaman hayat hiç de zor olmuyor.

Herkesin belirli dönemleri oluyor. Hani gerçekten böyle dibi gördüm dediği, umudunu kestiği. İşte o anlarda gerçek olan her şeyi buluyoruz aslında. Nedir mesela? Gerçek dost, gerçek sevgi. Hani kimse üzüntüden ölmüyor belki ama o eşikte hayatından çıkardığın insanlar senin yeniden doğuşun olabiliyor sanki. Dışarıdan bakınca belli olmayan zor şeyler yaşıyoruz bazen. Hani kendimize bile açıklayamadığımız şeyleri kimseye hissettirmiyoruz. Zaten çok halimizden de anlayan oluyor mu olmuyor mu soru işareti ama içimizde yaşayıp bitirmeye o kadar alışıyoruz ki gece yaşadıklarımızla beraber uzun uzun gözümüz dalarken sabah umutlarımızla sarılmaktan da hiç çekinmiyoruz. Çekinmeyelim de zaten. Etrafımızdaki her şey değişiyor. Değişmeyen sadece kendimiz kalıyoruz aslında. O yüzden kendimize çok iyi bakmalı. Kendimize evvela sımsıkı sarılmalı.

tarzın en iyileri, her tarzın en sevilen şarkıları. Efsaneler Radyo Turkuaz'da.

En nihayetinde her yara bir tecrübe. O tecrübeler olmasaydı şimdiki biz olur muyduk? Bu cümleleri çok sık kullanıyoruz değil mi? Tanıdık geldi o yüzden. Böyle de diyoruz, böyle de diyorlar bize. Ama şimdiki ben olmak istiyor muyum diye sormuyorlar hiç. Yani ne güvenim kalmış, ne bir umudum sevdadan yana, aşktan yana, dostluktan yana, güvenden yana. Ne bir inancımız kalmış aslında insandan yana. Üç düşünür, bir diyemez oluyoruz işte böyle zamanlarda. Öyle yorulmuşuz ki kelam edemez oluyor değil. Her şeye sıkmaktan dişimizi, dişim kesmiş dilimizi resmen, susmuşuz. Şimdi hani bana sorun mesela, tecrübelerin getirdiği noktada dönüştüğün insanla mutlu musun diye. Hayır, hiç değil. Bana o kadar yabancı ki. Ama bunu da ben bu hale getirmedim.

0: çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet.
1: Geçmişten günümüze en sevilen şarkılar.

Ne buyuruyordu Allah Bakara suresi 216. ayette? Sizin için şer sandığınızda hayır, hayır sandığınızda şer vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bilemediğimiz bir şeylerin de olacağını hiç aklımızdan çıkarmamalıyız sevgili dinleyenler, işte bu yüzden. Kaderini yazana teslim etmeli kendini. O yol ayrımlarında artık mantığınızı mı, kalbinizi mi, bu denge sizin elinizde. Ben derim ki kalbinizi dinleyin, başkası der ki mantığınızı dinleyin tabii ki. Hiç kimsenin dediği olmuyor. Kendi bildiğinizi okuyorsunuz ki bence doğrusu da budur. Çünkü en azından kendinizden başka suçlu da aramıyorsunuz. İşiniz kolaylaşıyor. Ben daha çok kalbimi dinleyerek hareket ediyorum. Şimdiye kadar en azından daha ısıttı beni diyebilirim. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak bizim görevimiz. Ha, eğer olmazsa ben bana düşeni yaptım diyebilmeli işte o noktada. Yaradana sığınmalı ve sükunete bürünmeli. Tevekkül eylemeli sonucunda da. Umduğunuz ne varsa en güzel şekilde sizi bulsun, değil mi?

şimdi paylaşacaklarım konusunda size sormak istediğim de bir durum var. Acaba kimler benim gibi diye soracağım. Mesela yol güzelse gerçekten şöyle güzel güzel yürürüz. Hatta o yola hayranlıkla yürürüz. Ya da ne bileyim, girdiğiniz bir ortamda taze bir çay demlenmiş. İşte o çayı içersiniz değil mi? Okuduğunuz bir kitap çok güzel, akıcı bir şekilde size güzellik katıyorsa, yani tabiri caizse sizi sararsa, saatlerce okuyabilirsiniz. Öyle ki ben otobüste, metrobüste, metroda çok kitap okuduğumu, onun dışında indikten sonra eve gelesiye kadar da okuduğumu bildiğim kitaplar var. İçinizden gülmek geliyorsa gülersiniz, ağlamak geliyorsa ağlarsınız. Yani bunların hepsi aşktan sevgili dinleyenler. İlla bir insana duyulan değil, hayata, objelere, nesnelere. O yüzden insan ne aşka kapalı olmalı ne de yalnızlığa küs olmalı. Hatta biraz benimsemiş ve içselleştirmiş bile olabiliriz böylesi durumları. Ufak şeylerden mutluluk çıkarabilen minimalist yanımıza şöyle bir sarılalım. Münzevi bir şekilde de yaşamaya çalışalım hatta.

Radyo Turkuaz'da ben Uğur'la Ayşe'nin ikinci saatini de yavaş yavaş geride bırakırken bu saatimize yine gecemizin Ayşe nöbetçisi ve kısaca da hayatından bahsederek veda edeceğiz. Bu gecemizin Ayşe nöbetçisi Ahmet Hamdi Tanpınar sevgili dinleyenler. 23 Haziran 1901'de İstanbul'da dünyaya geliyor. Doğduğu şehirde öğrenim hayatına başlıyor Tanpınar ve babası kadı. Babasının mesleğinden ötürü de Anadolu'nun birçok yerinde bulunmuş. Eğitimini başka şehirlerde sürdürmüş. Annesi de bu yıllarda hayatını kaybediyor ve daha henüz 13 yaşında Ahmet Hamdi Tanpınar. Annesinin ölüm hadisesini eserlerine de fazlasıyla yansıtıyor. Daha sonra da farklı illerde bulunuyor. En son İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne kaydoluyor. Edebiyat yaşamı için bu büyük bir adım aslında Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. 1919 senesinde kaydolduğu Edebiyat Fakültesi'nde hocaları arasında Yahya Kemal Beyatlı da var. Edebiyat yaşamının yanı sıra Ahmet Hamdi Tanpınar Milli Eğitim Bakanlığı'nda da müfettişlik görevini üstlenmiş. Birçok ülkede görev yapıyor bu vesileyle. 23 Ocak 1962'de kalp krizi nedeniyle hayata veda ediyor. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Üçüncü saatimize onun Ne İçindeyim Zamanın şiirini paylaşarak başlayacağız. Bu vesileyle geceniz şiir olsun.

Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanmaz akışında. Bir garip rüya rengiyle uyuşmuş gibi her şekil. Rüzgarda uçan tüy bile benim kadar hafif değil. Başım sükutu öğüten uçsuz bucaksız değirmen. İçim muradına ermiş abasız postsuz bir derviş. Kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim. Mavi, masmavi bir ışık. Masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim. Ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında.

0: Onur'la Ay Işığı. Ay Işığı.
1: Nerede telli duvaklı evvel zaman aşkları? Nerede o allı güllü sevdanın şarkıları?

Ahmet Hamdi Tanpınar diyor ki, sonra yavaş yavaş mantığım değişti. Hatta dünyaya bakışım, eşyayı görüşüm, insanları anlayışım değişti. Vaka bunlar bir günde olmadı. Hatta çok güçlükle ve adım adım oldu. Hatta çok defa bana rağmen oldu, fakat oldu. Sanırım hayatımız bir paragraftan ibaret olsa, birçoğumuzun bu müthiş cümlelerden başkası söz konusu olamazdı sevgili dinleyenler diye düşünüyorum. Bu arada Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabını da okumadıysanız şayet okumanızı tavsiye ederim. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Birçoğumuzun yavaş yavaş değişiyor mantığı, dünyaya bakışı, eşyaları görüşü, insanları anlayışımız bile yavaş yavaş değişiyor ama bu bir günde de olmuyor. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da dediği gibi adım adım değişiyor. Değiştiriyorlar diyelim ya da. Ama ne diyeceğiz en nihayetinde? Güzel değişimler.

sosyal medyada, internet ortamında çokça gecemizin ayış nöbetçisi Ahmet Hamdi Tanpınar'la özdeşleşen, onunla anılan bir şiir var. Bir Adın Kalmalı şiiri. İnternet ortamına baktığınızda çoğu kaynaklarda Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait olduğu söyleniyor. Ancak bunun hem kendisi tarafından da teyit edilmiş olarak paylaşabileceğimiz bir başka sahibi var. İbrahim Sadri'ye ait sevgili dinleyenler bu şiir. Bir Adın Kalmalı şiiri İbrahim Sadri'ye ait. Kendisi de bu yönde zaten açıklamasını yapmıştı. O zaman dinleyelim.

Bir adın kalmalı geriye. Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde. Aynaların ardındaki sır, yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet, nihayet. Bir adın kalmalı geriye. Bir de o kahreden gurbet. Sen say ki, ben hiç ağlamadım. Hiç ateşe tutmadım yüreğimi. Geceleri koynuma almadım ihaneti. Ve say ki, bütün şiirler gözlerini, bütün şarkılar saçlarını söylemedi. Hele nihavent, hele buselik hiç geçmedi fikrimden. Ve hiç gitmedi bir topak kan gibi adın, içimin nehirlerinden. Evet, yangın. Evet, salaş yalvarmanın korkusunda talan. Evet, kaybetmenin o zehirli buğusu. Evet, nisyan. Evet, kahrolmuş sayfaların arasında adın. Sokaklar dolusu bir adamın yalnızlığı. Bu sevda biraz nadan, biraz da hıçkırık tadı. Pencere önü menekşelerinde her akşam. Dağlar sonra oynadı yerinden. Ve hallaçlar attı pamuğu fütursuzca. Sen say ki, yerin dibine geçti, geçmeyesi sevdam. Ve ben seni sevdiğim zaman bu şehre yağmurlar yağdı. Yani ben seni sevdiğim zaman ayrılık kurşun kadar ağır, gülüşün kadar felaketiydi yaşamanın. Yine de bir adın kaldı.

kaldı geriye? Bütün kırılmış şeylerin nihayetinde, aynaların ardında sır, yalnızlığın peşinde kuvvet. Evet, nihayet bir adın kalmalı geriye, bir de o kahreden gurbet. Beni affet, kaybetmek için erken, sevmek için çok geç. Mevsim.

Ve yine bir Uğur'la ışığı burada sona eriyor sevgili dinleyenler. Beni dinlediğiniz için, gecenize ortak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir huzur katkısı olmuştur gecenize ve yüreğinize bu ay ışığı da. Belki de bu gece de içimizden bazıları ümidini kestiği bir şeyle uyuyacak. Allah onları dua ettiği şeye kavuşmanın sevinciyle uyandırsın. Kısacık zamanımızda da keşkelerimiz hiç olmasın. Ve siz de eksik olmayın çünkü varlığınız çok güzel. Yarın evvela sabah 7'de güne birlikte merhaba diyebilmek için Uğur'la güne merhaba da, ardından yine saatlerimiz 21'i gösterdiğinde Uğur'la ay ışığında kavuşmak üzere.

böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.